0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbeck.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

benim ekmeğim, aşım, sırdaşım. Sesime ses katan iki yoldaşım. Küçücükten beri dost, arkadaşım. İki gözümün nuru, vefalı sazım.

yaşadık. Acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım. Her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım. Her delerde her bir nota, sus sazım.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Leontes Ice Cafe, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, 116, Barnbek.
5: Kuzey

0: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
1: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sonra.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak... Sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Leontes Ice Café, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

yine bu sebepten. Ah geceye kanatlanmış güvercine.

gözlerine. O sebepten ah geceye, her sürgün gözlerine. Bu sebepten

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken, şimdi ne?

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Alman

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
5: Leontes Ice Café, Fulsbütteler Straße 116, Barnbeck. Leontes Ice Café, Fulsbütteler Straße 116, Barnbeck.
6: Radyo merhaba, reklamlar son.

0: bağla. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
0: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, Jusonalte, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, Jusonalte, Barnbeck.
4: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbek'te.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Leontes Ice Cafe, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Hamburg'un Halk Radyosu TİDE Radyo'da uzun bir aradan sonra tekrar canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz. Günaydın dostlar. Merhaba. Hepinize saygılar, sevgiler. Mikrofonlarda Kerim ve Kazım bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. TİDE Radyo'da, TİDE TV'de ve aynı zamanda radyomerhaba.de üstünden hem dinleniyoruz hem izleniyoruz. Buyurun efendim. 0177 977 27 72 bizim WhatsApp sesli yazılı mesaj attığımız. Tatil dönemine denk gelmiş olan bu programımızda çalışan dostlarımız, kolay gelsin hepinize. Saygılar, sevgiler. Kerimcim günaydın.
1: Einen wunderschönen guten Morgen aus der Technik-Deutsch-Türkischen Morning Show Merhaba Hamburg. Mit meiner Wenigkeit Kerim und mit dem lieben Karl zusammen sind wir wie jeden Morgen 12 knapp eine Stunde live. Haben wir viel Musik für euch vorbereitet. Und mit euren WhatsApp-Nachrichten, die wir hoffentlich wie immer unter der 0177 977 2772 erhalten werden, wird das doch eine wunderbare Sendung, lieber Kasım.
0: Peki Kerim, şimdi herkes tatildeyken biz de dinleyicilerimizi şarkılarla şöyle bir Ege sahillerine götürelim. Ondan sonra buradayız. Hava durumunu açarsan bakalım, dışarıda havamız bulutlu ama gün içinde nasıl olacak onu da görelim sevgili Kerim.
1: Das-

0: Aman 3 günlük dünya azıcık değil, fazla fazla sevin diyoruz. Tide Radyo'yu yeni açmış olan dostlarımız günaydın, saygılar. Mikrofonlarda Kazım ve Kerim sizlerle birlikte. Dışarıda bulutlu bir havamız var. Bugün gün içinde şöyle bir baktığımızda havamız nasıl olacak dersek, ara ara güneşi görebileceğiz. Zaten normal, burası Kuzey Almanya olduğu için arada güneşi görmek yeterli. Şöyle bir saat falan görürsek zaten D vitaminimizi almış olacağız. 21 derece ile 22 derece arasında hissedeceğimiz bir hava sıcaklığı bizlerle birlikte olacak. Yarın bir nebze düşse de yağış oranı hafiften artacak. %15'e yükselecek olan yağış oranı. Tabii bu demektir ki yaz yağmuru. Yani böyle gelecek, yağıp geçecek. Ondan sonra yine güneş aşacak. Fakat cumartesi günü havamız güzelleşecek birdenbire. 25 dereceleri hissedeceğimiz bir hava sıcaklığı bizlerle birlikte olacak. Tatil yerinde bizleri şu an dinleyenlerin olduğunu biliyoruz. Oradan da mesajlar geliyor. Çok teşekkür ederiz. Hepinize iyi tatiller diliyoruz. Hamburg'da çalışanlar, yolda, trafikte, evde, büroda, her neredeyseniz günaydın efendim. Hoş geldiniz.
1: Einen wunderschönen, einen wunderschönen Sommertag wünschen wir euch natürlich. Jetzt habe ich mich kurz versprochen, weil ich gerade nebenbei noch was gemacht habe. Allerdings, das Wetter ist erwartbar in Norddeutschland. Ich war ja bis gestern noch im Urlaub, beziehungsweise auf Mallorca und habe das Wetter da genossen. Hierher zu kommen hat mich irgendwie tatsächlich wieder beruhigt, weil mir das Wetter ehrlich gesagt da nicht so gut getan hat. Ich sag ehrlich, 37, 38 Grad sind glaube ich nichts für mich. Auch wenn das aushaltbarer als hier in Deutschland ist, also ich sag mal 38 Grad in Spanien ist aushaltbarer als hier in Deutschland. Also 38 Grad hier ist immer ehrlich gesagt komplett nervig und mehr als überall am Schwitzen und nicht so richtig vorankommen tut man dann auch nicht. Aber dafür ist das Wetter dann hier echt angenehm mit rund 21 bis 22 Grad, wenn wir heute teils Sonne und etwas Wind haben. Morgen wechselnd bewölkt mit wenig Sonne, auch ebenfalls 20 bis 21 Grad, kein Regen zu sehen. Am Samstag 24 bis 25 Grad, ebenfalls kein Regen zu sehen. Am Sonntag 22 bis 23 Grad, auch ebenfalls kein Regen zu sehen. Fakt ist, also es ist ein wünschenswertes Wetter. Also man kann, finde ich, an diesem Wetter nichts Schlechtes erkennen. Und ich finde, das ist ein Top-Wetter. Es ist besser als ab 30. Es ist nicht unter 20. Ich finde, das ist genau ein Wetter, was man hier in Norddeutschland, beziehungsweise allgemein eigentlich, ich finde das wirklich ein super Wetter, Kasim. Also, ich finde, keiner von unseren Zuhörern dürfte was gegen dieses Wetter haben. Keiner. Also, es ist doch top. Also, wir können da noch nichts sein. Du kannst ein T-Shirt raus. Du schwitzt nicht unbedingt, wenn du rausgehst.
0: Ja, wissen.
1: Also ich finde besser geht's nicht, Kasım.
0: Peki, şimdi Facebook'taki yayınımızda ses gelmiyor diyorlar. Şimdi gelecek efendim. Bir 10 saniye sonra Facebook'tan da, TikTok'tan da her yer. Hepsi geliyor.
1: Ama Kasım abi, sence de öyle değil mi? Yani falan. Bence bu hava
0: şahane bir hava. Daha iyisi var mı? Hastasıyım.
1: Bence daha iyisi var mı?
0: Sen ne diyorsun? Yo. Güneş çıksın bak, 20 derecelik, 22 derecelik bir hava sıcaklığı Hamburg için, güneşli olsun.
1: Abi, hayır, cennet. Hamburg için değil, bence bütün dünya. Yani şöyle bütün dünyada 24 dereceden daha güzel bir derece var mı?
0: Yok abi. Yok.
1: Hem terlemiyorsun, ya. Hem tişörtle çıkabiliyorsun, hem üşümüyorsun. Yani evet. Daha ne istiyorsun abi? Daha ne istiyorsunuz abi ya?
0: Peki.
1: Daha ne yapalım yani?
0: Daha ne diyelim? Peki Şaban Kocaman abimiz, uyarının için çok teşekkür ederiz. Ses şimdi geliyor diyorlar. O zaman ses geliyorsa TikTok'tan, Facebook'taki yayınlarımızı bir paylaşırsanız seviniriz, mutlu oluruz. Hadi bizi biraz mutlu edin, şımartın. Dönüşte WhatsApp'tan gelen mesajlarınızı da okuyacağız. Uzun bir aradan sonra ilk defa bize bir günaydın yazarsınız artık diye düşünüyorum. Yalçın kardeşimiz, sana da günaydın. O biraz gece üstü açık uyumuş galiba. Korkunç rüyalar görmüş. Korkma, korkma. Şimdi bir güzel Metin Şentürk şarkısını dinledikten sonra Kerim ve Kazım tekrar kulaklarınızda. Ya biz mesaj numarasını unuttuk, bir kayıt yapalım diyenler var ise 0177 977 2772 WhatsApp'tan bize mesaj atacaklar. Yok kardeşim, mesaj beni doyurmuyor. Ben canlı yayında sizle konuşacağım diyorsanız, canlı yayında arayın diye yazarsanız sizi arayıp sohbette edebiliriz. Günaydın hepinize. Metin Şentürk şarkısından sonra buradayız. Aç radyonun sesini. Hadi bakalım.
1: Ja, dann machen wir jetzt weiter mit der nächsten Musikpause. Kommen wir nachher wieder für euch zurück. Es heißt für euch dranbleiben, Messages schreiben unter 0177 977 2772. Kasum, ich hab gleich auch noch einen Musikwunsch, ne? Ich will ein Musikstück dieses Mal noch hören.
0: Hadi bakalım, gönder gelsin.

0: Metin Şentürk söyledi, sensizlik kalbe zararlı dedi. Peki sizlerle birlikteyiz. WhatsApp mesajlarını görüyoruz. Uzun bir ara vermek iyi geldi. Demek ki arada böyle ne derler, mola vermemiz, tatile gitmemiz iyi oluyor. Çünkü o zaman mesajlar da maşallah okunmayacak kadar çoğaldı bugün. Sevgili dostlar, bizi Türkiye'den dinleyenler, mesajlarınız için çok teşekkür ederiz. Hepinize iyi tatiller dileriz. Namık Kenar abimiz, çok teşekkür ederiz. Mehmet Topçu abimiz, günaydın. Mehmet abi her gün yazıyor. Siz ne zaman canlı yayına geri geleceksiniz? Sıkıldık bu şekilde müzik dinlemekten. Bol bol konuşan program istiyoruz diyordu. İşte geldik. Esat babamız merhaba. Banu günaydın olsun. Kuzey Almanya Hamburg Beşiktaş Derneği hepsi birden günaydın yazmış. Çok teşekkür ederiz. Kerim, bugün akşam dernek binamızda biliyorsun Avrupa'da ilk resmi maçımıza çıkacağız. Bugün akşam saat 20'de bütün taraftarlarımızı ve dostlarımızı dernek binamıza bekliyoruz. Güzel bir maç olur inşallah. Sevindiğimiz bir maç olsun istiyoruz. Çünkü ilk maçlar hep tehlikelidir. Bakalım nasıl olacak, ama önemli olan Avrupa'da takımımızın Türkiye'mize puan kazandırması diyelim. Onun dışında Yalçın kardeşimiz diyor, çok kötü bir rüya gördüm diyor. Ya rüyalara fazla takma diyor. Neyse, rüyanın tamamını okumayın buradan. Olmaz olmaz, daha Allah uzun ömür versin o abimize. Teşekkür ederiz mesajın için. Sevgili Kerim, şimdi herkes tatile gitti, dönenler bile var değil mi?
1: Tatile ben gidip döndüm ama ben bir daha
0: gideceğim. Ama seninki tatilde ki Kerim, kısacık 3-4 gün ne olur ki yani? Böyle tatil dediğin 3 hafta gideceksin, tamam mı? 3 hafta işte gideceksin, dinleneceksin.
1: Gideceğim.
0: Telefonu kapatacaksın. Gideceğim. Hiç kimse sana ulaşamayacak. Yani. Böyle ya bu adam nereye gitti, niye kayboldu diye. Yani tatil dediğin öyle olur. Yoksa ama akıllı bak, telefonda her yerde mesela görüyorum seni.
1: Akıllı telefonda ben, ama bak ben işime hiç yapmadım. Bak bazıları bana şikayet bile etti.
0: Yapma ya. O kadar tatilin diye tadını çıkardım diyorsun. Kısa tatil böyle yani olur tatil, dedi.
1: Hani şöyle çok kısa olsa da böyle mesela oturdum bazen böyle bir tane restoranda, kahvemi aldım. Ondan sonra oturdum oraya. Vallahi telefonu kapattım. Böyle hiç kimse de yoktu yanımda.
0: Nasıl
1: böyle
0: dedin?
1: Oturdum, gözlerimi kapattım. Uyumuşum, hatta adam beni uyarttı. Ne uyudunuz? Ben ne yapayım dedim, abi beni bıraksana burada restoranda oturuyorum yani. Adam göğe illa bir şey daha getirmemi istemiş. İşte neyse, öyle güzel oldu.
0: Herkes öyle bir tatil ama yapsın. Yılmaz kardeşimiz günaydın.
1: Söyleyeyim sana.
0: Evet.
1: Gerçekten bak. Çünkü 9. ayda bir daha gitmek istiyor.
0: Beraber gidelim diyorum sana. Bak maçlar da başlıyor.
1: Ben böyle 2-3 ay falan gitmek istiyorum ya.
0: Tamam gidebilirsin ama bir daha geri gelme. Bir daha geri gelme. Gitmek varsa cesaretin Hodri Meydan.
1: Hayır niye? Niye 2-3 ayına bir gideyim, ne olur yani? Para bol zaten.
0: Abi iş para değil, tatil yapmak sorun değil ki. Kredi kartından çekiyorsun, cırt cırt
1: kredi
0: geçiyorsun.
1: Kredi kartı, ben gerek yok bende kredi kartı.
0: Ya tamam, oralara girme. Bak oralara girdin mi dinleyici kızıyor biliyorsun. Oralara girme. İlyas yani, abiyi kızdırma yani.
1: Yok ben kızdırmıyorum ya. Yok şaka maka bir yana ben...
0: Tatil güzel bir şey. Moral buluyorsun.
1: Böyle bir iki... Evet ben mesela bugün çok morallik kalktım bak. Evet. Bugün böyle çok...
0: Tatilin böyle en kötü yönü Almanların... sence ne? Bana onu söyle. Mesela tatilin en kötü yönü.
1: Tatilin en kötü yönü...
0: Uçağa binip geri geliyoruz ya. O beni mahvediyor.
1: Vallahi ya diyorsun, ne kadar rahat. Bazen diyorsun. Böyle... Bak bazen seviniyorum evi. Hmm. Yani eve geri gelmek güzel oluyor.
0: Evet.
1: Bazen.
0: Eve geri gelmek tabii ki güzel, ama yani düşünsen senin dediğin gibi 3 ay tatil yapsak.
1: Bir saniye benim bilgisayar gitti gibi sana söyleyeyim.
0: Yok sesin gayet iyi geliyor.
1: Müzik araya gir.
0: Tamam, bir müzik arası yapıyoruz. Hemen ardından geliyoruz efendim. Müzik arası yapacakmışız. Kerim öyle diyor. Müzik arasından sonra.
1: Müzik arası yapın.
0: Evet, geliyoruz hemen efendim. Tatildeyiz, geliyoruz. Ayrılmayın. Ne güzel bir şarkı. Cem Adrian. Sesi bizde olan, kulakları bizde olan, gönlü bizde olan bütün dostlar armağan olsun. Gönül.

0: geldik. Ne güzel bir şarkı be, değil mi? Bu, ben böyle yani bu tür şarkıları çok seviyorum. Şimdi
1: evet, ben bir Almanca'ya bir çevireyim.
0: Kısa özetle. Bu evet, zaman tatil zamanı. Kısa özetle. Çok takma kafaya. Tamam.
1: Life geht weiter, wir hatten gerade eine technische Störung, beziehungsweise ich hatte eine technische Störung. Mein Computer geht in den letzten Monaten warum auch immer aus. So wie es bei IT-Lern ist, ich bin ja persönlich ein ITler. Und so wie es immer bei einem selber ist, kriegt man die Probleme nicht gelöst. Wenn es andere sind, dann kriegt man es gelöst. Aber wenn es um eigene Probleme geht, braucht man irgendwie auch einen anderen ITler, der sich das einmal ansieht. So ist das. Fakt ist, wir haben gerade über Urlaub gesprochen, kurz vor der Musikpause. Und ich habe gerade mal erzählt, dass ich im Urlaub war und wie ich den Urlaub genossen habe, in dem Sinne so genossen habe, dass ich im Restaurant eingepennt bin und aufgeweckt wurde, weil ich da wirklich im Kaffee saß und eingeschlafen bin. Es war einfach zu schön. Es hat mal bei 35, 36 Grad, das ist mal wirklich schnell fertig. Und dann mal im Restaurant zu sitzen und wenn da noch so ein Wind und so weht, dann genießt man das wirklich. Und den Moment habe ich dann auch genossen. Und habe das dann auch wirklich genutzt und bin dann auch im Endeffekt eingeschlafen. So ist das Leben. Ich möchte jetzt aber nochmal Urlaub machen. Ich habe Kasim schon gebeten. Ich möchte so für 2-3 Monate in Urlaub. Das fand Kasim nicht so lustig. Der hat dann gesagt, wenn du das machst, dann musst du auch nicht mehr zurückkommen. Okay, da weiß ich Bescheid. Spaß beiseite. Aber ich glaube nochmal so ein 2-3 Wochen Urlaub werde ich dieses Jahr im September nochmal machen. Und da freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf. Das war jetzt wirklich so ein kurzer Urlaub von Sonntag bis gestern Abend bin ich wieder zurückgeflogen. Genau. Und dann als letztes nochmal, was ich auch noch übersetzen möchte. Kasim hat die Frage gestellt, was ist denn der schlimmste Moment am Urlaub? Und da hat er gemeint, dass das der Rückflug ist. Boah, nee, finde ich nicht. Also ich freue mich eigentlich nach dem Urlaub immer wieder nach Hause zu kommen und auch wieder zu arbeiten etc. Ich arbeite ja gerne prinzipiell. Okay, klar, tut es auch vielleicht, weil ich meine eigene Arbeit habe, aber dennoch freue ich mich irgendwie auch wieder zurückzukommen, zurückzukehren und auch zu arbeiten.
0: Peki sevgili dostlar, şimdi tatilin en kötü yönü nedir diye sorduğumuzda çok güzel mesajlar yok. Banu yazmış, diyor ki ya tatilin bitmesidir, daha neyi kötü olacak diyor yani. Bir taraftan da hasta olmak demiş Uğur Güneş kardeşimiz. Tatilde o evet, hastalık özellikle sahil kesimlerine gidenler böyle çok coşuyoruz. O güneş çarpıyor bazen işte o denize girip çıkarken hafif böyle bir üşütme oluyor hastalığı.
1: Klima
0: o zaten ayrı bir şey.
1: Özellikle klimayı ben açmakta çok zorlandım. Yani ben çünkü çok korkuyorum. Özellikle
0: ben yok, klimasız yaşamam.
1: Hasta oldum ya ben. Hasta oldum ya 2,5 hafta önce ben. Ben klima yüzünden hasta oldum.
0: Evet.
1: Ondan sonra şimdi ben düşündüm klimada. Abi 37 derece uyuyamıyorsun da otel şeyinde.
0: Abi bak otelde bak taktik veriyorum size. Şimdi gittik tamam mı tatile? Otelde evet, bize kart veriyorlar ya kapıları açmamız için. İki tane kart veriyorlar.
1: Üç tane verdiler bize.
0: Tamam siz de üç tane. O bir tane kartı devamlı klimayı çalıştıracaksın abi. Odaya gelince klimayı çalıştırma yapmayacaksın.
1: Tamam. Sen de daha yeni mi öğretiyorsun?
0: Peki bize? O zaman dur bakalım, birisi tatildeymiş. Kimmiş o tatilde olan dinleyicimiz? Bağlıyoruz kendisini efendim. Tatile bağlıyoruz hemen kendisini. Günaydın.
2: Günaydın. Günaydın. Hayırlı yayınlar.
0: Sayın Başkan nasılsın, iyi misin? Neredesin tatilde?
2: Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Kazım abi şu anda köydeyim.
0: Köyde?
2: Evet doğduğum büyüdüğüm köydeyim.
0: Neresi orası abi?
2: Şimdilik buralar. Afyon Karahisar'ın Dinar ilçesinin Çiçektepe köyü.
0: Peki annemizin ellerinden öperiz resim. Tarhana mı yapıyorsunuz abi, ne yapıyorsunuz?
2: Tabii tarhana yapılıyor. Ondan sonra bu reçel için fişine kurutuluyor.
0: Reçel için mi?
2: Kurutuluyor. Evet reçel yapmak için fişneler kurutuluyor.
0: Arabayla mı gittik?
2: Hiç sorma, bu sene ilk defa arabayla geldim.
0: Nasıl geçti?
2: Almanya'da. Benim için çok zordu. Lakin ilk etapta bir 1800 kilometreye gittim. Ondan sonra Sırbistan'da bir otelde kaldık.
0: Evet.
2: Bu 1800 kilometre benim için bayağı bir zor geçti. İlk defa da gittim arabayla, geldim buraya. Daha öncelere sürekli uçakla geliyordum. İşte 37 senedir Almanya kariyerimde ilk defa arabayla geldim bu sene. Güzel oldu. O esnada şunu söyledim. Tabii benim gibi ilk defa gidenler mutlaka bunu da yaşamıştır. Bir daha gelmeyeceğim arabayla, uçakla geleceğim, işte şudur budur, bayağı bir şey yaptım. Lakin kapı kulübeden girdikten sonra seni arabayı değiştireyim, başka bir araba gireyim.
0: Tabii. Sen gittin 2026 model bir arabayla, değil mi? Alışkın olmadığın. Yolda ama ben kazasız belasız.
2: Abi. Elhamdülillah. Çok güzel geçti kazasız, evet. Belasız.
0: İnşallah dönüşün de öyle olsun abi.
2: Sorunsuz bir şekilde geldik. Teşekkür ediyorum.
0: Peki sağ şimdi olun. Afyon'dan sonra i̇şte başka bir yer var mı?
2: Evet, buradan birkaç gün sonra Fethiye'ye gideceğiz.
0: Oh, ne güzel.
2: Evet, biraz da orada kalacağız. Oradan sonra tekrar buraya köye geleceğim. Eş, dost, akraba.
0: Abi sen ayıptır sorması, kaç günlük tatile gittin ya? 3-4 haftaya
2: geçeceğim. Ben 4 haftalığına geldim. Ha,
0: öyle mi? Dedim ya bu dedikçe.
2: 4 haftalığına geldim. 4, evet. Evet.
0: Zaten 4 haftadan fazlası yorucu olur. 4 hafta ideal. 3 hafta hatta. 3 hafta güzel oluyor. 4. haftada hadi diyelim annenin yanındasın. 1 haftada evet. Onun torpilini yapıyoruz sana. İyi tatiller diliyorum. Afyon'a bütün sevdiklerine bizden de selam olsun. Annene ekstra selamlarımı gönderirim. Ellerinden öperiz.
2: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi benim eşim de aynı köyden.
0: Evet.
2: Onun akrabaları, kardeşleri falan geliyor.
0: Evet.
2: Onlarla da zaman geçiriyorum, bacanaklarının.
0: Oh ne güzel.
2: Güzel bir ortam şu anda. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Sağ olun. Görüşmek üzere. İyi tatiller. Kazasız belasız geri dönüşler nasip olsun inşallah. Hoşça kal.
2: İnşallah. Tüm Hamburg'daki dostlara selamlar.
0: Aleyküm selam. Hoşça kal.
2: Sağ olun.
0: Evet Kerim bak. 4 hafta tatil böyle.
1: Evet işte o bence en güzelini yapmış, evet, Mehmet, evet. Abi. Ja, live geht's weiter jetzt hier auf Tele Radio bei Merhaba Hamburg. Das war Mehmet Gök am Telefon. Er ist gerade in der Türkei. Er ist das erste Mal mit dem Auto in die Türkei gefahren und ist auch recht froh, das gemacht zu haben. Er ist zwar sehr fertig gewesen von der Fahrt, aber er ist jetzt nicht die Person, die jetzt sagt, boah, ich fahre nie wieder mit dem Auto in die Türkei. Ja, mal sehen, der Rückweg ist ja auch noch da, ne? Der Rückweg muss auch noch erstmal geschafft werden. Aber viele da draußen mögen es tatsächlich mit dem Auto dahin zu fahren. Ich finde auch, mit dem Auto hat's auch was, aber Kasim, es liegt auch ganz am Auto. Also mit welchem Auto du da hinfährst. Also wenn du da jetzt halt mit einem alten Auto hinfährst, was jetzt nicht den Komfort des, Komfort, was diesen Jahren entspricht, hast, weiß ich nicht, ob das vielleicht so Spaß macht. Auch das hat wahrscheinlich einen anderen Spaßfaktor. Aber gewisse Komfortfaktoren oder Komfortvoraussetzungen benötigst du schon. Deswegen, ja. Naja, Kasim, wir können viel reden. Ich war tatsächlich auch schon seit, ich glaube 2015 war ich das letzte Mal, Kasim, im Auto in der Türkei.
0: Evet, şimdi birazdan yine bir tatil beldesine bağlanacağız. Çok güzel bir yerden şahane memleketin fotoğrafları geliyor. Hakikaten.
1: Aynı Yozgat ya.
0: Yozgat. Doğru söylüyor. Yozgat dünyanın en güzel şehri. Evet, evet.
1: Bir dünya, evet. Bak, Türkiye'nin ortası.
0: Evet, lütfen. Doğru söylüyorsun. Bu arada şimdi biraz önce demiştik ya, tatilde telefonu kapatırsak güzel olur diye. Ayşe Şahin de demiş ki, telefonu kapatırsak nasıl milletin gözüne sokacağız tatili? Olur mu öyle şey diye yazmış. O da doğru efendim. Biz bir şarkıdan sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Tide Radyo'ya 0177 977 27 72. Şimdi WhatsApp'ta yeni bir uygulama çıkmış. Adınızla da telefon numarası almadan uygulama kullanabiliyorsunuz. Bizi Radyo Merhaba, @Radyo Merhaba dediğinizde WhatsApp'ta da bulabilirsiniz efendim. Şimdi bir şarkı arası, sonra Kerim ve Kazım burada olacak.
1: O zaman benim koyduğum şeyi yapabilir misin? Çalabilir misin benim koyduğum
0: niye?
1: Müziği?
0: Niye? Sevgilin mi bekliyor?
1: Hayır, ben bekliyorum.
0: Ha, tamam sen kendini şey. Tantaşçı mı?
1: Tantaşçı Gidişat. Çok güzel bir şarkı.
0: Hadi dinleyelim baba. Beğenmezsem karışmam. Hadi geliyoruz. Az sonra hediyeler gelecek.
1: Beğeneceksin, yoksa sana İzmir uçak hediyesi var benden.
0: Oo, hemen. Beğeneceksin. Ne güzel şarkı bu böyle.
1: Wir starten jetzt mit der nächsten Musikpause durch. Ein Musikwunsch von meiner Seite aus. Ich glaube, ihr werdet es alle feiern. Ein Stück, was sehr bekannt ist. Lass mich für dich bitten, starte das Lied bitte von neu. Böyle
0: başlatır. Tamam, başlatır. Sen yeter ki emret.
1: Jetzt eine Musikpause von Tantaşçı. Mit Gidişat, danach kommen wir wieder für euch zurück. Es heißt für euch dran, deine Message schreiben. Unter 01779 77 27 72.

0: Dünyanın en güzel şehri Erzincan demiş Tamer abimiz. Tamer abi saygılar, günaydın, teşekkür ederiz. Şenol kolay gelsin demiş. Eyvallah kardeşim, sana da kolay gelsin. Bir tane sesli kaydımız var, onu bir dinletelim bakalım ne diyorlar. Belki bir şey istiyorlar.
1: Günaydın Kerim, günaydın Kazım. Kazım, benim istediğim şarkıyı da çalarsan benden de sana uçak bileti var İzmir'e. Kerim, bu ne ya sabah sabah?
0: Kerim, senden bir uçak bileti aldın mı kardeşim? He?
2: Allah ama hayır sen ama dur o zaman sen beni dinlemedin. Bak, sen beni dinlemedin.
0: Ne dedi?
2: Şöyle bak, altta çok küçük bir çizgi vardı. He. Beğenmezsen demiştim.
0: Ha, zaten beğenmedim. Bu ne ya? Bu ne ya?
2: Bu ne? Nasıl beğenmedin ya? Bence güzel bir şarkı.
0: Güzel şarkı. Miydi? Güzel şarkı. Ben güzele güzel derim abi. Ben de doğruya doğru. Güzel şarkıydı abi.
2: Bak, güzel. Bütün dinleyicilerin arasında söylüyorum.
0: Tülay ne istemiş? Uçacağız. Tülay'ın şarkısını çalalım. Ne istiyormuş ama, hemen onu sor. Uçak biletin ondan.
2: Yazmamış ki.
0: Ama baksana sesli kayıtta.
2: Zaten ben Tülay ablaya kızgınım, ben çalmam ona şarkısını.
0: Abi bana uçak biletini alsın, ben çalarım. Nasılsa benim elimin altında burada düğmeler. Bilgi. Evet, doğru. Hasan Bülent Su abimiz de diyor ki ortopedi doktorundan yeni geldim diyor. İki dizimde ameliyat olması gerektiğini, dizlerimin jantları üzerinde yürüdüğünü söyledi diyor. Bu. Aman abi, geçmiş olsun, dikkat et kendine, dikkat et. Peki şimdi sevgili dostlar, bir taraftan tatil dönemindeki şikayetler de geliyor tabii. Mesela Ayşe Şahin demiş ki ya diyor, tatile gidiyor herkes diyor, orasını burasını açıyor diyor, sosyal medyada paylaşmayı seviyor diyor. Ya o herkes istediği gibi yaşasın, karışma, bırak açsınlar. Açsınlar, Allah Allah. Ne yapalım yani? Biz şimdi açmayın kardeşim, her yerinizi niye gösteriniz desek, bu sefer de bu adam çok gerici falan de. Bırak, isteyen istediği gibi yaşasın. Biz yani zaten onlara baktığımız yok. Peki, diyaloğa çok güldüm diyor. Hangi diyaloğa güldün? Yılmaz İster abimiz. Nereden? Alanya'dan bizi takip ediyormuş. Teşekkür ederiz. Şimdi Kerim, sosyal medya demişken Fransa biliyorsun 15 yaşından altındakilere sosyal medya yasağını kabul ettiler. Yani iki aşamada uygulanacak. Avrupa Birliği'nde kurallar nasıl olacak bilmiyorum ama bence güzel, değil mi? Yani düşünsene, çoluk çocuk sosyal medyada her yeri görüyor abi. Annesi babasının kontrolünde olsun, bence de. Bunu aşar mı insanoğlu? Kötü niyetli insanlara zaten bir şey yapamazsın. Onlara engel olamazsın. Onlar aşarlar. Bırakın onlar kendi yaptıklarının içinde boğulup giderler. Ama biz çoluğumuzu çocuğumuzu bu sosyal medya denen olayda iyi yerlerini kullanalım. İyi yerini kullanalım ama kötü yerlerden uzak tutmaya çalışalım. En azından mücadelemizi o yönde yapalım.
2: Ja Kasim, Frankreich hat in der Europäischen Union ein Präzedenzfall geschaffen, indem es ein Gesetz verabschiedet hat, das Kindern unter 15 Jahren die Nutzung sozialer Medien verbietet. Die vom Parlament mit großer Mehrheit beschlossene Regelung tritt nach der Sommerpause in Kraft. Damit erfüllt sich ein lang gehegter Wunsch von Präsident Emmanuel Macron. Nach der Abstimmung im Parlament sagte Macron, ich habe dafür gekämpft und es ist nun akzeptiert. Soziale Medien werden ab dem neuen Schuljahr für Kinder unter 15 Jahren verboten. Ja, und das Gesetz wird in zwei Phasen umgesetzt. Mal sehen, wie das Ganze kommt. In Europa soll es ja auch noch tatsächlich kommen. Ich bin gespannt, was daraus jetzt wird. Und drücken wir die Daumen. Vielleicht wird es auch in Europa umgesetzt. Zumindest meiner Meinung nach sollte es umgesetzt werden. Denn Kinder haben auf Social Media nichts zu suchen und sollten auch davon ferngehalten werden. Nicht, weil ich den Kindern was Böses möchte und den Kindern nicht vertraue, sondern weil es leider zu viele schlechte Sachen auf Social Media gibt, worauf Kinder Zugriff haben könnten. Dann sollen sie am besten einfach davon ferngehalten werden und andere Sachen machen. Ich sage auch ehrlich, Kinder vom Handy fernzuhalten, macht so oder so Sinn.
0: Peki, sevgili Kerim, biliyorsun geçtiğimiz ay çok üzücü bir haberle sarsılmıştı Hamburg Stade'deki o elim böyle, yani katil zanlısı deniyordu ama katildi. O kişinin geçtiğimiz gün cezaevinde ölü olarak bulunduğunun haberleri çıktı. Üzücü bir olaydı. Yaşanmaması gereken, bir insanın istenmediği olaylardan bir tanesidir. Hayatını kendisinin sonlandırdığı haberleri var. Tabii ki bu şüpheler üstünde polis çalışmalarını yapıyor. Bakalım önümüzdeki günlerde neler çıkacak. Zaten bu katil olan kişi Türkiye'de de aranmakta olduğu söylenmişti, değil mi Kerim?
2: Evet. Evet. Yani öyle.
0: Evet.
2: Ya, bilmiyorum. Yani aslında
0: ben haberlerde gördüm. Türkiye'de de suçluymuş zaten. Türkiye'de de bazı suçlardan dolayı cezaevi görmüş bir kişiydi.
2: Yani aslında
0: yani biraz, sonuçta o da öldü, gitti ama o arkasında hayatını sonlandırarak gittiği kişilerin aileleri adına çok üzülüyorum. Çok acı, çok elim. Biliyorsun Helin ablan da orada daha önce çalışmıştı. O ilk gün acayip bir psikolojik sarsıntıya girmişti yani. Ne diyelim, inşallah böyle olayları, böyle haberleri vermeyeceğimiz günler görelim. Ama ben her zaman şunu söylüyorum. Sosyal medya o kadar kirletti ki insanları, hepimizi kirletti. Kimse kusura bakmasın. Yani küçücük bir olay bile bizi eskiden etkilerdi. Şimdi insanları sokak ortasında vuruyorlar. Hiç kimse bakıp geçiyor. Hiç kimsenin kılı dahi kıpırdamıyor. Üzücü bir olay. Bazı şeylere alıştırıyorlar bizi. Ama işte ben hep söylerim. Kapitalist sistem sizi öyle bir yere çeker ki bir gün her şeyi doğal görmeye başlarsınız.
2: Ya aslında şöyle, ben üzüldüm. Yani Almanya'da bir cezaevinde birisi kendisini öldürmeye hani vakit buldu. Yazık aslında. Şöyle yazık. Çünkü ben aslında ceza çekmesini isterdim. Yani o şeyde gidip yaşaması ve bunun cezasını çekmesini. Ama doğrusunu gerekirse zaten öbür dünyada çekecek. O yüzden önden de içim rahat doğrusu.
0: Peki.
2: Ja, Kazım. Das ist eine Nachricht, die es auch in sich hat. Den Stadelfall, an den erinnert sich ja jeder schon, wo ein türkischer Staatsbürger mit der Waffe auf einige Personen geschossen hat und einige Personen auch leider ums Leben gekommen sind. Dieser Bürger, der im Gefängnis saß, hat sich Suizid begangen. In der Zelle wurde aufgefunden während einer Tour des Gefängnisbeamten und wurde tot aufgefunden. Weitere Ermittlungen laufen noch an. So ist das. Schade, dass das in einem Gefängnis passiert. Dass es die Möglichkeit für so einen Täter gibt, dass er sich selbst im Gefängnis umbringt. Weil ich hätte es eigentlich sehr gerne gewollt, dass er diese Strafe auch noch absetzt. Für die daran glauben, klar, auf der anderen Welt, ne, wird er daran auch im Endeffekt dann auch, nochmal seine Strafe ausleben, aber das ist natürlich nur für all die Menschen, also unsere Zuhörer, die auch an einen glauben. So. Und Kasım, lass doch mit dieser Nachricht weitermachen, die es auch in sich hat, meiner Meinung nach, Kasım.
0: Kerimciğim. Bir dakika, telefon çalıyor. Çıkarın bakalım dinleyicimiz. Bir günaydın desin. Çalıyor. Çıkmaktan çekiniyor galiba. Peki bir daha çaldıracağız. Ondan sonra çıktı çıkmadı. Peki çıkmıyor efendim. Konuşamayacak durumda demek ki şu anda müsait değil. Sevgili Kerim, istersen kısa bir müzik arası yapalım. Müzik arasından sonra kaldığımız yerden devam edelim, olur mu? Hı? Ne dersin?
2: Können wir gerne machen, Kasım, aber wir können auch die Nachricht einmal kurz durchgeben.
0: Tamam, az bir şey yapalım hemen. Peki. Tamam.
2: Sen okay. İstersen ver. Veya okay, nasıl
0: şarkıdan sonra yapalım Kerimciğim. Tamam. Şarkıdan tamam, sonra okay. Buradayız. Geliyoruz.
2: Tamam, eine ganz kurze Musikpause und kommen danach wieder mit einer Nachricht zurück, die Hamburg betrifft.
0: Telefon geliyor. Bir dakika alalım efendim. Buyurun, aldık efendim. Hattasınız. Günaydın.
1: Günaydın. Günaydın Kasım Bey.
0: Buyurun efendim. Hangi şarkıyı istemiştiniz?
1: Erik Dalı.
0: Peki Erik Dalı. Tamam, Erik Dalı'nı çalacağız. Erik Dalı'nı çaldığımız andan itibaren tahmin ediyorum ki ne derler onun ismine, uçak biletini kazanmış oluyoruz, değil mi? Doğru mu?
1: Tabii.
0: Peki Erik Dalı birazdan geliyor efendim.
1: 5 yıldızlı otel var sana.
0: Nasıl?
1: 5 yıldızlı otel de var sana.
0: Kerim, bu kayıtların hepsini tutuyorsun.
2: Şimdi Tülay abla, sen bir şey mi kazandın da biz mi bilmiyoruz?
1: Evet, ben loto oynadım, onu kazandım.
0: Maşallah, Allah güle güle yemeği nasip etsin efendim. İnşallah çok güzel bir şekilde. Neredesiniz? Evet. Tatilde misiniz şu an? Türkiye'de misiniz?
1: Yok, ben yoldayım, işe gidiyorum. Ne tatili?
0: Ama dediniz otel tatili kazandınız. Ha, ben kazandım değil mi onu?
1: Tabii, ben tatil hakkımı sana veriyorum.
0: Ne güzel. İşte böyle dinleyici istiyorum ben. Vallahi. Şu an gittiğiniz
1: istikamet. Hatta Heh. Yanında Kerim'i de götürebilirsin.
0: Kerim'i? Kerim'i niye götüreceğim? Allah ben tek başıma tatil yapacağım.
1: Ama ben Kerim'le arama düzeltmem lazım.
0: Ha, o yüzden diyorsun. Yani peki. Tamam, Kerim de bize, dinleyiciler şahittir. Tülay Hanım hem otel hem de tatil biletlerimizi aldı efendim. O zaman erik dalını biz de severek güle oynaya şimdi çalıyoruz. Hayırlı işler, kolay gelsin diyorum.
1: Teşekkürler, size de iyi günler. Kolay
0: sağ olun, hoşça kalın. İşte Kerim, nasıl çalınmaz erik dalı şimdi? Hadi söyle bana.
2: Çal, hatta her gün çal artık. Ya, sorun yok.
0: Hadi geldi.
2: Ama lazım. Also, ich habe sowas auch noch nicht erlebt tatsächlich. Das war Tülay am Telefon. Ich weiß nicht, ob sie im Lotto gewonnen hat. Auf jeden Fall habe ich mir die Aufnahmen gerade abgespeichert, Kasım. Die liebe Tülay hat uns gerade ein Flugticket nach İzmir und ein 5-Sterne-Hotel geschenkt.
0: Also,
2: ich weiß nicht, das ist, heute ist nicht 1. April. Heute ist auch kein Tag des Spaßes. Sie hat uns gerade allen Ernstes ein Flugticket und 5-Sterne-Hotel geschenkt, Kasım. Für uns beide auch noch.
0: Evet.
2: Ich nehme es mit Herz an. Und in euren Ohren, deswegen jetzt Erik Dalı, sie hat sich als, also sie hat sich ein Erik Dalı, ein Lied gewünscht, Erik Dalı, spielen wir gerne ab und dann bekommen wir jetzt ein Flugticket plus Hotel geschenkt und das nehmen wir mit Herz natürlich an. Wir können auch jeden Tag gerne Erik Dalı spielen, wenn ihr solche Geschenke uns vergibt, dann warum nicht, Erik Dalı, in euren Ohren. Peki.
0: Erik Dalı efendim, bu arada şu andan itibaren bize mesaj yazanlar, Selda Bağcan konserine bir bilet, Rose Gül Mobilya'nın indirim çekini ve Broadcop'un pasta çekini kazanacak. Yaz göndersen kazan.

0: Kerim.
1: Efendim.
0: Dikkat edersen şarkının tamamını çaldım. Sonradan benim şarkımın tamamını çalmadın demesinler diye şarkının tamamı. Sedat Akgündüz abimiz diyor ki aldım alacak. Aldı abim. Biz şarkıyı çaldık. İsterse almasın. Devamlı her gün sosyal medyada o görüntüyü yayınlarım. Ses kaydı bizde.
1: Evet,
0: kötü olan
1: bizde,
0: diyor.
1: Görüntü bizde.
0: Evet, kötü olan diyor Ayşe Şahin geçtiğimiz gün o yaşanan olay. Kötü olan olaydan sonra işe gittiğimde insanların tepkisi beni etkiledi. İş yerinde tek Türk olarak beni diyor. Evet, işte bu katil kişi Türk'tü biliyorsunuz. Etkiliyor işte. O yüzden diyoruz yaptığımız işi, yani hareketlerimizi burada yaparken sanki bir milli takım oyuncusu gibi yapmalıyız. İş

0: komşularımızı rahatsız etmeyeceğiz. Örnek olmaya çalışacağız. Bir tanemizin örneği bizim hepimiz için mutluluk verecektir. Bundan emin olun. Şimdi sevgili dostlar, biliyorsunuz bizi yolda, trafikte dinleyenlerin çoğunlukta olduğunu biliyoruz. İş yerlerinde tabii ki, evlerde de dinleniyoruz ama Hamburg'da ulaşım konusunda trenlerin yalnızca %93'ü zamanında, yani 3 dakikadan az gecikmeyle hareket etti diye ender bir haber ulaştırmış. Bunda da işte buzlanma, kar ve tren seferlerinde gecikmelerine neden oluyormuş. Bu yıl her 25 S-Bahn treninden biri iptal olmuş. Evet, yanlış duymadınız. Zaten son dönemde demir yoluyla yolculuk yapanlar, böyle Hauptbahnhof'a gittiğimizde, yani merkez istasyona gittiğimizde, orada yazar mesela, işte diyelim ki Hannover'e gideceksiniz. Önce bir 5 dakika gecikme yazar, arkasından bir 15 dakika, yarım saat, 1 saate kadar gecikenler oluyor. Bazen iptal bile oluyor yani. Ama vatandaş şükür ki sabırlı. Değil mi Kerim?
1: İşte aynısı otobüsler için de geçerli.
0: Evet, evet, tabii.
1: Otobüsler de çok geç kalıyor ve bunu...
0: Ama otobüsün geç kalmasını ben doğal karşılarım kardeşim. Hamburg'da bu kadar inşaatın sürdüğü yerde diyecekler ki, ama ama inşaat çok kardeş. Lütfen.
1: İşte bak, bunu da CDU gidip söylüyor. Yeşiller de diyor ki maalesef çok inşaatlarımız var, yetişemiyoruz.
0: Bitirsinler abi.
1: Diyormuş Yeşiller. Ama o kadar da işçimiz yokmuş. Ondan sonra CDU gidip soruyormuş. Bunu haberden okuyorum şu an. CDU gidip soruyormuş. Neden bitmiyor? İşte o kadar işçimiz yok. CDU diyormuş ki niye bu kadar o zaman inşaat başlatılıyor? Susup kalıyorlarmış.
0: Peki Kerim, özetle yayın bitmiş, haberimiz yok.
1: Ya. Nur 93,9% der S-Bahn waren laut HVV pünktlich unterwegs. Sie hatten also weniger als 3 Minuten Verspätung. Im Vorjahreszeitraum waren es noch über 95%. Damit könnte die S-Bahn auch ihr Jahresziel von 94% verpassen. Es drohen damit auch Strafzahlungen. Ja, so ist das. Die Hamburger Busse ebenfalls, auch die verspäten sich extrem. Also was das betrifft, muss die Verkehrspolitik in Hamburg noch, glaube ich, angepasst werden. Aber irgendwie interessiert es ja keine Partei, die gerade dafür zuständig ist. Derzeit sind es die Grünen, die in Hamburg für den Verkehr zuständig sind. Irgendwie haben sie andere Sachen zu tun, wie zum Beispiel Parkplätze abbauen. Das kann die Hamburger Grünen Partei sehr gut. Bisher sehr gut, Grüne Senat sehr gut, obwohl das eigentlich ein Versprechen gab. Das hatten wir sogar in unserer Sendung auch durchgegeben, dass keine Parkplätze mehr abgebaut werden. Ich sehe davon gar nichts. Das ist zumindest meine Meinung und meine Sicht zu den Dingen hier in Hamburg derzeit. So ist das Leben, so kann man nichts machen. Die Hamburger Busse kommen ja ebenfalls zu spät. Das ist wegen den Baustellen selber der Fall. Dann vielleicht nicht so viele Baustellen starten, die man nicht beenden kann. So viel Kritik reicht, so viel Eigenmeinung reicht auch. Ich wünsche euch einen wunderbaren schönen Tag. Passt euch auf, bleibt gesund. Und wenn es morgen wieder heißt, mehr dabei Hamburg, sind wir morgen wieder für euch da. Bis dahin, tschüss, tschüss.
0: Peki sevgili dostlar, yayınımız bugünlük bitti. Hülya Daşdemir, ben bilet istiyorum demiş. Efendim yarın eğer dinlerseniz söz veriyoruz, o bilet sizin olacak. Sizi arayacağız, kısaca konuşup güzel bu biletleri ve bütün hediye çeklerini size vereceğiz. Ama yarın aramak şartıyla. Yarın sabah saat 9'da görüşürüz. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Az sonra bizim internet radyomuzda Arif Güven Showtime sizi güldürmeye devam edecek. Bizden ayrılmayın. Bugünlük bizden bu kadar. Hoşça kalın ve dostça kalın.
1: Schönen Tag euch. Bis dahin. Tschüss.

0: Radyo Merhaba reklamlar. Radyo Merhaba reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Arif abi, yürümeye dermanım yok, sen çağırsan koşarak gelirim ya.
5: Antalya'dayız. Okula gidiyoruz. Okula giderken sürekli sizi dinliyoruz. Çok güzel yayın yapıyorsunuz. Teşekkürler.
6: Ya sen süpersin. Süper.
4: Abi, günaydın, iyi yayınlar. Hayatım boyunca üç şeyi çok seviyorum. Parayı, seni, bir de müziği Arif abi.

0: Eyvallah be canım ciğerim. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın.
1: Arif abim, insan sevgisini, hayvan sevgisini severek yaşamayı biz senden öğrendik. Cenab-ı Allah seni başımızdan eksik etmesin. Seviyorum seni abi. Dualarımı her zaman ortak ediyorum. Öptüm abi.

0: sokaklıkların arkasına atılan Uslan Mısırsız bu kez de yattığı cezaevini soyup kaçtı.
1: 7 yıllık evli bir çift fazla temizlik yüzünden mahkemelik oldu.
2: Genç adam dedesini dolandırdı. Hem de bakın ne için.
3: Büyük babasından çaldığı parayla sevgilisine silikon taktırdı.
4: Kız tarafı dünürlerden gelen meyve tepsisindeki muzları beğenmeyip nişanı bozunca...
5: Tarık Güven, Showtime. Kaldırabildiğin kadar eğlence.
6: Bayanlar, baylar, radyonuzun sesini... Biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
7: O bir hasta ama burası hastane değil, tamirhane. O da doktor değil, rot balans ustası. Antalya'daki tamirhanesini hastane gibi kullanıyor. Bel ağrısı çeken hastaları da üzerine bel fıtığı sedyesi yazdığı kapıdan bozma bu aletle tedavi ettiğini söylüyor.
8: Kırpık adını verdiği köpek koyu kahverengiydi. Gün geçtikçe beyazlamaya başladı.
9: Cins bir köpek olarak aldık. Koyu kahverengi olması gereken köpek gün geçtikçe beyaza dönmeye başladı. Köpeğin boyalı olduğunu anladım.
10: Benzer 4 mağdur daha var.
11: Böylesi görülmedi. Ameliyatta karnında mala unuttular.
12: Arkadaşıyla birlikte kahveye gelerek büyük bardakta çay isteyen şahıs çay parasını öderken 1 lira 50 kuruş verdi. Kahve sahibi büyük çayın 2 lira olduğunu söyleyince aralarında 50 kuruş fark için tartışma çıktı.
6: Bayanlar, baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
13: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar, kurban olduklarım. Arif Güven Showtime elbette bugün de radyonuzda. Bir şey söyleyeyim, hakikaten söylüyorum. Modası geçmeyen radyo programı diyebiliriz abi. Yıllardan beri varız. Bazı şeylerin modası geçince gerçekten çok kötü oluyor. Sıkı takipçiler mutlaka biliyorlar. Geride bıraktığımız pazar günü evi taşırken eski eşyalara denk geldim. Yavrum, herhalde bir 10 yıl önce, 15 yıl önce aldığım bir kravata denk geldim. Çiçeğim şu anda kendisi, yemin ediyorum, Boğaz Köprüsü ebatlarında bir şey yani. Dedim bu nedir ya? Velhasıl bazı şeylerin modası geçince kötü oluyor. Ama biz bu sebepten dolayı modası geçmeyen radyo programı diyoruz. Kurban oldum. İyi misiniz? Gençlik. Umarım iyisinizdir. Umarım keyiflisinizdir. Şimdi biliyorsunuz, kötü giden bir şeyler varsa onlara dur demediğin en doğru zamanı. Ama siz de biraz gayret edin ya. Vallahi söylüyorum. Uy. Bir afyonu patlatalım. Bir tam anlamıyla kendimize gelelim. Memlekette ne oluyor ne bitiyor mümkün olduğu kadar kulaklarınıza getirmeye çalışacağız. Memlekette ne oluyor demişken muhtemelen ülkece hemfikir olduğumuz konu galiba havaların çok sıcak alıyor olması. Vallahi söylüyorum yavrum. Sinek kovucunun fişini çektim. Dedim belki sinekler uçar da biraz böyle bir rüzgar olur. Umuduna bağladım olayı. Yok abi yok. Sinekler bile bezmiş. Onlar bile ısırmıyor. Gerçekten söylüyorum ya. Bakıyorsun meteoroloji uzmanlarından kötü haber geliyor. Afrika sıcakları geliyormuş gençlik. Valla benim yıllardır hayalimdi. Valla Afrika'ya gitmek. Sıkı dostlarım mutlaka biliyorlardır. Afrika'ya gidemedim, sıcakları geliyor. Tatil. Ne tatili be kurban olduğum. Bak her gün buradayız, çalışıyoruz. Uy. Bu ne oğlum, başlar başlamaz hemen ağlamaya başladın. Hayır be kardeşim, yok öyle bir şey. Bilenler mutlaka biliyorlar. Çoktan beri bak bir şey söyleyeceğim. Kötü durumda olanlar varsa onlara moral olsun diye anlatıyorum. Canım kardeşim, gece yatağa yattığımda gerçekten söylüyorum, öldüğümü düşünüyorum. Sabah yeniden sıfırlandığımı düşünüyorum. Vallahi şaka yapmıyorum. Hayata biraz böyle bir öyle bakıyorum. Hani şey var ya, neydi? Aysel Gürel miydi? Allah rahmet eylesin. Aysel Gürel'in bir şarkısı var ya, ben her bahara aşık olurum diye. Ben de gençlik, her sabah yeniden doğuyorum. Vallahi söylüyorum. Çünkü diyorum oğlum, rahat ol, relax ol. Biz doğarken bir anlaşma yapmadık bu dünyada. Bir sözleşmemiz yok elimizde. O yüzden bugün bugündür, yarın yarındı. Dün dündü. Önemli olan, vallahi söylüyorum, gençlik, bugünü yaşamak. İçinde bulunduğumuz şu anı yaşamak. Bu yüzden de her sabah hakikaten söylüyorum, acayip böyle bir heyecanla uyanırım. Kötü şeyleri, olumsuzlukları unuturum. Her şeyin çok daha güzel olacağına, ne bileyim, inanırım. Gece yatarken hani yarın beni neler bekliyor acaba diye düşünüyorum. Sabah uyandığımda bugün neler olacak acaba diye böyle bir hayal ederim. Ama her zaman şunu da söylemekte fayda var. Pesimist ve negatif asla düşünmem. Vallahi hep güzel şeyler düşünürüm. Hani şey derler ya, Pollyanna gibi. Hakikaten öyle. Biliyorum, bu bir Pollyanna'cılık. Zaten son birkaç yıldır hayatımın gidişini gerçekten söylüyorum. Pollyanna vitesine bağladım abi. O vitese taktım. Gayet de iyi hissediyorum. Ve dostlar, sizlere de tavsiye ediyorum. Hiç fena bir vites değil bu. En azından çarptığınızda çok da yara almıyorsunuz. Vallahi. Gençlik şunu söylemeye başlayalım ki moral olsun. Yani armudun sapını, üzümün çöpünü fazlaca kafaya takmayı faydasız buluyorum. Evet abi, faydasız. Çünkü bana kalırsa bu hayat canım kardeşim hafızasız. Evet abi. Nasıl? İyi geldi mi? Kurban oldum. Teşekkürname kısmı hemen peki. Gençlik bugün de bizlerle birlikte olmayı tercih eden bütün herkese canı gönülden çok çok teşekkürler. Valla. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Çok paralar kazandığınız, babacığım ne kadar güzel bir gün oldu ya dediğiniz günlerden birisi olsun inşallah. Malum seyir halinde olanlara kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Başka bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarımıza, Arif Güven, bak biz de çalışıyoruz diyen bütün herkese kurban olduklarım. Allah sabırlar versin, vallahi söylüyorum. Aynı zamanda benim de eşlik ederek tabii ki de alkışladığımız kitle, tabii ki de programa çok da fazla sahip çıkan klavye kahramanı arkadaşlarımız. Sağ olsunlar, var olsunlar. Programa girmeden önce mesajlara baktım, yine keyfim yerine geldi. Allah razı olsun gençlik. Anlatırız. Şimdilik bu kadar açılış yeterli olmuş olsun. Canım kardeşim ne diyelim? Duyanlara, duymayanlara, soranlara, sormayanlara, duydunuz. Bugün de aslanlar gibi Arif Güven Show Time elbette radyonuzda.

0: Aktüel Showtime.
1: İşte en sevdiğimiz bölüm, yoklama zamanı. Kurban olduklarım, sosyal medya adreslerimizi hatırlatma zamanı ki sıkı takipçiler mutlaka biliyorlar. Programda çok da faal bir şekilde kullandığımız elbette Arif Güven Showtime WhatsApp numaramız mevcuttur. Canım kardeşim, kayıt almak isteyen dostlarımız kayıt alabilirler. 0530 071 43 55. Haydi bir daha. 0530 071 43 55. Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Instagram'dan bizi takip etmek isteyen dostlar için söylüyoruz. Aratabilirsiniz, programımızın adıyla Instagram'dayız, Arif Güven Showtime. Facebook beğeni sayfası aynı şekilde Arif Güven Showtime. Twitter @arifguven. Canım ciğerim, Twitter @arifguven. Bakalım ne oluyor da bitiyor. Kimler, neredeler? Bir yoklama zamanı. Patron sen konuş. Eyvallah canım kardeşim. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten söylüyorum. Beni ısrarla takip eden bütün dostlara çok çok teşekkürler gençlik. Vallahi burada konuştukları bu. Ne bileyim abi, kahvede falan konuşsam herhalde beni deli diye içeri atarlar. Ama ben dün gece bir şeye karar verdim. Bak, beni bu hale getiren, vallahi söylüyorum, beni bu hale getiren canım kardeşim arkadaşlarım anladığım kadarıyla. Babacığım hiçbiri akıllı değil ya. Hiçbiri akıllı değil. Dün akşam şortla evde oturuyorum. Arabayla 2 dakikalığına markete indim. O sırada bir arkadaşım aradı, bir yere davet etti. Dedim ki birader üstümde şort var, böyle gelmeyeyim dedim. Dedi oğlum kop gel işte ya. Dedi burası biraz şehir dışı, seni kimse tanımaz. Bak şimdi. Dedim süpermiş. Babacığım onlar insan değil mi ya? O zaman şehir dışına çıkıp kendimi sokak köşelerinde satayım, nasıl olsa kimse tanımıyor ya. Selam olsun o dosta da. Şimdi yoklama zamanı. Peki. Nereden başlayalım? Nasıl anlatalım? Buyurunuz. Antalya ile başlayalım. Canım Antalya'm, Erkan'ım, kurban olduğum. Çok çok teşekkür ederiz. Reis, bugün de seninle birlikteyiz. Allah razı olsun. Bu ne? Bakalım. Bensiz programa başladın mı ya? Tunç burada, Tunç. Canım kardeşim, yakışıklı kardeşim, hoş geldin. Bu ne bakayım? Merhabalar, kurban olduğum. Oralar çok sıcak, kendine dikkat et. Mehmet Ali abim, canım abim. Allah razı olsun. Hakikaten söylüyorum, sıcak, sıcak, daha da sıcak olacak. Hepimiz de pişik olacağız anladığım kadarıyla. Vallahi. Buyurun. Nevşehir'den. Canım ciğerim, özlemim. Şu anda iş yerinde seninle birlikteyiz. Eyvallah. Bir de fotoğraf yollanmış. Teşekkür ediyoruz arkadaki bütün dostlara da. Çünkü arkada 1, 2, 3, 4 tane daha hanımefendi var. Bilecik'ten selamlar patron. Allah razı olsun genç. Bakalım. Hoş geldin. İnegöl'den Mesut, iyi yayınlar. Mesut'um canım kardeşim, canın çektiyse sana da iyi yayınlar. Tabii canım, beraber yapıyoruz abi bu programı. Buyur. Merhabalar. 638 İbrahim. Nazlı'ya günaydın. Eğit iletelim, üstümüzde kalmasın. Bu ne bakalım? Babacığım Tokat'tan merhabalar. Merhabalar. Kamil. Bugün ilk defa yazıyorum. Çiçeğim neredesin bu saatlere kadar ya? Tabii canım. Seni ilk defa dinliyorum diyen arkadaşlara ben hep aynı şeyi söylüyorum. Diyorum hayırdır? Hani komadaydın, yeni mi çıktın? Ne bileyim abi. Buyurunuz. Menih yollamış. Mardin. Güzel Mardin'imizden. Selamlar patron. Eyvallah, kurban olduğum kardeşim. Baba var, bir dünya mesaj var. Sokak köşelerinde kendimi satayım, gülücük gülücük gülücük. Evet ya, dedim senin mantığına göre bunu yapmam lazım. Kral, hayırlı yayınlar, hayırlı işler. Sevgi ve saygılarımla elbette 139 Nevzat'ımız. Belçika'ya selam olsun. Buyurun. Seni ısrarla dinlemekteyiz. Şey var ya, bir şey söyleyeceğim. Bu ısrarla lafı bana şeyi hatırlatıyor. Bir aralar gazetelerin biliyorsunuz böyle işte promosyonları oluyordu. Ve o işte televizyon reklamlarında şey diyordu işte. Yarın gazetenizi bayiden ısrarla isteyiniz. Çiçeğim dedim niye? Normalde isteyince vermiyor mu yani? Seni ısrarla dinlemekteyiz. Seni dinlediğimizde elimizde rapor var. Eyvallah. Almanya'dan sevgiler, saygılar, hürmetler. Seni dinledim dinleyeli, şakalarım bile değişti. Tabii canım, ben olmadan önce, hakikaten söylüyorum gençlik, ben olmadan önce insanlar birbirlerine diye şaka yapıyorlardı. Buyur. Adam dersen Arif derim, radyo dersen eyvallah kurban olduğum. İlke dersen Güven derim, fark edersen Arif Arif derim. Yine agrosti şiir gelmiş, çok çok teşekkür ediyoruz. Adıyamanlı 58 yıllık tır şoförü Suat. Suat abim kurban olduğum. Bu ne? Bakayım, gülücük gülücük gülücük. Önce sen dinle yayınlama. Birazdan bakalım o zaman. Merhabalar, merhabalar. Bu ne? Nereden geliyor? Patron Çorum'dan sevgiler saygılar. Canım Çorum'um, kurban olduklarım. Çorum'da bizlerle birlikte olan bütün dostlara buradan selamlar olsun. Bu ne? Yağmurlu Hollanda ama enerjimi seni dinleyerek yükseltme niyetindeyim. Yoksa bugün bu mesai bitmez. İyi yayınlar Esin. Hollanda'ya sevgiler olsun dostlar. Var mı? Daha bir dünya var ya. Gençlik bir dakika dur. Bir parti daha hızlıca bakacağız. Olabilirse haber başlıkları da gelecek. Canım kardeşim, kurban olduklarım, sakın bir yere ayrılmayın. Sebep hala mesajlarımız var çünkü.
0: Yeni bölümler. Yeni bir macera.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
5: 3 metrelik mangalı kurduk. Boş ver yayını. Gel burada yiyelim içelim Arif.
6: Adamın dibisin dibi.
7: Arif abi, Akvader'in dernek başkanı olarak bütün üyelerimize, kulübün operatörlerine Arif Güven Showtime'ı dinleyin dedik. Abi dinliyorlar ama şimdi de beni dinlemiyorlar. Ne yapacağız abi? Bu işe de bir çare bul.
5: Arif abi, ben Ordu Ünye'den iş makinesi operatörü Selçuk. Abicim seni çok seviyoruz, seni beğeniyle dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz, kolay gelsin.
8: Herkes sıkı sinir ama senin gibi patlatamaz Arif Güven.
9: Günaydın Arif abi, Ayaz sana güzel be gülüm. Bütün acıları biz çekiyoruz, iyi yayınlar.
4: Bayanlar baylar, Arif Güven yayında!

0: kadar eğlence Mali Bruz Arif Güven Show Time radyonuzdadır. Kırklareli'nden Tunç, canım kardeşim çok çok teşekkür ederiz. Şu anda iş makinesi içerisinde böyle bir fotoğrafını yollamış. Çalışan herkese bir kez daha Allah kolaylıklar versin genç. Bakayım. Bizim vazgeçilmesimiz sensin Arif. 380 Nazan. Tabii ki buradayım. Nazan'ım çok çok teşekkür ederim. Kemik kadro toplanmış gençlik. Babacığım Arzu yollamış. Ünye'den selamlar. Her gün seninle birlikteyiz. Her gün seninle birlikteyiz diyen arkadaşlardan çok korkuyorum ya. Bir gün çıkacaklar. Muhtemelen yıpranma payı isteyecekler. Yani seni dinleye dinleye bu hale geldik diyerek. Bilmiyorum. Her gün seninle diyen arkadaşlar. Sanki diyorum hani ne bileyim belki de maaşı böyle 50-50 Arif Güven olur mu derseniz olmaz abi. Konya Beyşehir kurban oldum. Çok çok teşekkür ederiz. Beyşehir Belediyesi'nde. Eyvallah canım kardeşim benim. Bu neye bakalım. Patron Erzincan'dan merhabalar. Merhaba canım kardeşim. Hatta merhaba. Mutlu olmak için hiç gayret göstermeye gerek yok. Senin programını dinliyorum yetiyor. 71 Cüneyt burada. Selamlar abi. Cüneyt'im olmazsa olmazı oldu artık. Malibunuz Arif Güven Show Time'ı. Teşekkür ediyoruz. Bu ne? Selamlar paşam. Yoklamaya beni de yaz. Almanya'dan sevgiler saygılar. Baba her yerde ya. Hızlıca geçmem lazım. Gençlik Safsun Bafra. Bafra kim olduğunu görebiliyormuş. Bakalım. Fotoğrafının üstüne tıkla. Cemil'im kurban oldum. Bafra'ya selam olsun dostlar. Başka. Afyonkarahisar'dan. Eyvallah canım kardeşim benim. Çok çok teşekkür ederim. Selda. İlk defa yazıyormuş. Aramıza hoş geldin Selda. Bu ne 18 yıllık evliyim. Bugün. Ha bir dakika dur. Ha dur bakayım 18 yıllık evliyim. Her gün bize bayramdı. Deliye her gün bayram ya selamlar. İsviçre'den Zeynep. Zeynep'im. Bu şey Zeynep değil mi ya? Zeynep sınıfta mı kalacak, doktor mu olacak Zeynep? O Zeynep mi? Dur Fatih'im özelden yazmış. Tıkla bakayım bir göreyim. Hava zaten sıcak. Bir de senin sıcaklığın. Yaktın içimizi Arif abim. Annem Ümmü Sultan da seni dinliyor şu anda. Allah diyorum be. Fatih'im canım kardeşim benim. Dün akşam vallahi söylüyorum bak yalan yok abi. Dün akşam baya bir kulaklarını çınlattık. Çok da keyifli çınlattık. Zaten seninle ilgili kimse kötü bir şey söyleyemez. Dolayısıyla seni yetiştiren Ümmü anneme de buradan vallahi söylüyorum. Selamlar olsun. Ellerinden öpüyorum. Kurban olayım. Bak ben bile şey diyordum ya demek ki yalanmış abi. Benim arkadaşlarım beni dinlemiyor falan diyordum. Tabii canım bak yıllardan beri radyo yayındaki saatim belli. Yayın saatinde beni arıyor neredesin diye hesap soran arkadaşlarım var ya. Diyorum oğlum yayındayım. Patron Bornova'dan Ahmet. Ofisteyiz eyvallah canım kardeşim. İzmir Bornova selam olsun dostlar. Uy kurban olduk derim. Hayırlı yayınlar. Bak kemik kadrodan 391 Hakan kardeşinden sevgiler saygılar selamlar. Yoklamaya girelim bir zahmet. Çünkü biz de buradayız demiş. Seviliyorsun abi. Allah razı olsun. Seni sevmeyen ölsün. Teşekkürler genç. Ölmesin lan. Sürülsün biraz. Arif abi 16 yıllık evliyim. Görücü usulü evlendim. Söz, nişan, düğün hepsi 6 ay içinde oldu bitti. Çok da mutluyuz. Ha unutmadan hiçbir garanti de vermedim diyor. Eyvallah canım kardeşim. Görücü usulü işte abi benim en sevdiğim evlilik şekli. Tabii canım yarın öbür gün plan program bozulduğunda anlaşamadığında hemen sıyırırsın abi. Diyeceksin ki bana ne be ben mi seçtim yani. Merhabalar iyi yayınlar Arif abi. Balıkesir Buraniye'den Mustafa. Seviyorum seni abim. Allah razı olsun canım kardeşim. Bu ne dur bakayım. Yavrum bir dünya mesaj var. Geçtik durun. Her şey derler ya kavgada. Oğlum teker teker gelsenize. Ne vardı onunla ilgili ya? Diyor ki abi teker teker gelsenize dedim. Teker teker dövdüler beni diyor. İsviçre'den selamlar. Mehmet'im kurban olduğum o da bizimle birlikte. Dur bakayım. Abi ben 5 yıldır dinliyorum. Benim tazminat ne kadar? Bak gösteriyorum. Aha bu kadar. Yani görsellik yok ya. Oğlum dinleyenlerine hareket mi çekiyorsun? Hayır be oğlum. Yani iki elimi böyle açtım. Hani çocuklara senin ne kadar çok beni seviyorsun dedikleri de öyle yaparlardı ya öyle yaptım. Baya çok. Abim ben de geldim. Cenazemiz vardı. Türkiye'ye gittik geldik. Allah başınız sağ olsun. Pazar günü arabayı yüklüyorduk yola çıkıyoruz inşallah. Kurban olduğum kazasız belasız cezasız yolculuklarınız olsun. Oto ekspertizden selamlar. Oy kurban olurum. Mesut abinin de çok çok selamı var sana. Allah razı olsun. Abi Ala'nın en gözde mekanının güzel kutlusu sevgiler size. Çok çok teşekkür ediyorum ya. Gençlik valla sağ olun. Bu ne dur bakayım. Selam. Bolu'dan selamlar. Side Anadolu Hastanesi seninle. Seviyoruz seni. Emineciğim çok çok teşekkür ederim. Side Anadolu Hastanesi'ndeki bütün sağlık çalışanlarımıza, bütün hastalarımıza, hatta sadece oradaki değil, bütün sağlık çalışanlarımıza, bütün hastalarımıza buradan selamlar olsun. Hastalara acı şifalar olsun. Selamlar. Berlin'den sevgiyle saygılar. Çok çok teşekkür ederim. Bu ne? Artık abi bitirelim. Abiler, ablalar yapmayın etmeyin. Haftaya düğünüm var. Programda ayı kurbanı. Programı nişanlımla birlikte dinliyoruz. Artık birbirimizin gözüne bakmaya başladık. Arif yeter artık. Eyvallah kardeşim. Bir ömür boyu mutlu olun inşallah. Gençlik. Vallahi. Bu kadar mesaj yeterli olmuş olsun. Hemen böyle bir mola verelim. Moladan sonra canım kardeşim haber başlıkları gelecek. Sakın hiçbir yere tabii ki de ayrılmayın.
1: Baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.

nedir ya? Sevgili dinleyenler, maç başlıyor gibi oldu bu ya. Sağ tarafta kırmızı şortuyla, sol tarafta mavi şortuyla. Şimdi buraya bakalım. Can ciğer, yoğun çalıştığımdan dolayı her gün yazamıyorum ama her gün dinlemedim. 1436 Gülay, selamlar. Kurban olduğum, çok çok teşekkür ederim. Bu ne? Ne kadar rahat adamsın diye gelen bir mesaj var. Bu ne demek ya? Ne kadar rahat adamsın. Çiçeğim, sürekli tuvaletten yeni çıkmış gibi davranıyorum değil mi? Rahatım yani. Buyur. Bir de bu var. Çok tehlikeli adamsın. Bir şey diyeceğim. Böyle söylediklerinde çok şaşırıyorum, biliyor musun? Abi çok tehlikeli adamsın falan dediklerinde diyorum, acaba benim görmediğim bir şey mi görüyor bunlar diyerek şöyle bir üstüm başımı kontrol ediyorum. Tehlike demişken gençlik, bak siz şimdi dinliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Fakat bir kardeşimiz var, şimdi adını vermek istemiyorum. Bir tane bir Ali'miz vardı zaten, dinliyordur inşallah. Şehir içi minibüslerinde canım kardeşim. Bir Ali vardı. Şimdi oturduğum yerde bir arkadaş daha çıktı. Kurban olduğum, yani yayından takip et. Çünkü bana fotoğraflar yolluyor. Diyor ki abi işte arabanı güneşe park etmişsin. Tak bakıyorum, fotoğraf gelmiş. Diyorum evet, güneşe park etmişim. Bir şey oluyor abi işte, pencerenin açık kalmış diyor. Dedim yavrum hakikaten söylüyorum ya, bu kadar da takip fazla. Ciddi ciddi ya. Dedim sen çok tehlikelisin ya. Hesap eyle canım ciğerim. Adamın gözünden hiçbir şey kaçmıyor arkadaş. Yani sevgili olsak insan aldatmaya korkar değil mi? Dur şimdi. Biz haber başlıklarına şöyle bir bakalım. Malumunuz, sıcaklarla ilgili şeyi söyleyebiliriz. Bakınız, meteoroloji hava sıcaklığı haritasını yayınladı. Sıcaklık mevsim normallerinin, canım kardeşim, öyle böyle değil. 10 derece üstüne çıkacak. 10 derece. Ya. Yeah. Ve bu sıcaklıklar etkilerini göstermeye başlamış. Çünkü haberlere bakıyorsun. Buyur. Antalya'da plajda bir kişi kuma ateş ederken görüntülendi. Yavrum, silahla kuma mı sıkmış? Ne olmuş, kum yan mı bakmış? Ne olmuş abi? Hani güneşe ateş edenleri elbette biliyoruz. Da kum niye, kuma niye ateş edilir anlamadım. Plajda kuma ateş etmiş ya. Sonuç ne olmuş? Sevgili dinleyenler, kum ölmüş. Bu ne? Kayseri'de kendilerini Afganistanlı gibi tanıtan, bak şimdi habere bak, Kayseri'de kendilerini Afganistanlı gibi tanıtan 12 Pakistanlı sığınmacı yakalandı. Afganistanlı gibi tanıtıyor, aslında Pakistanlı. Ben fark göremiyorum genç, sen görebiliyor musun? Yani? Buyurunuz. Şirinler çetesine operasyon, 39 gözaltı. Yavrum bir çete kurduğunda adı Şirinler mi ya? Ne kadar minnoş bir çetesini size anlatırım. Eşiyle barışmaya çiçekle gitti, reddedilince pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Yavrum şimdi elinde çiçek var, barışmaya gidiyorsun. Yenge kabul etmeyince de pompalı tüfekle ateş mi ediyorsun? Gençlik, adamın B planına baksanıza ya. Bir de bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu arkadaşın burada bir fotoğrafı var. Polisler tarafından polis otosuna bindirilirken böyle bir durumu var. Ve çiçekler hala elinde, biliyor musunuz? Bakarız. Buyurunuz, gelecekte insanlar 200 yıl yaşayacak gibi gibi. Canım kardeşim, bir dünya haberimiz var. Artık çok da zaman kaybetmeyelim. Cumburlop biraz...

0: Gönlünce olsun kardeşim.
1: Abisinin gülü günaydın. Gönlünden günaydın sana.
0: Günaydın Arif. Almanya Koblenz'ten selamlar.
2: Arif abi bağımlılık yapıyorsun, seni dinlemeden duramıyorum. Çok sağ olasın abi. Ben olmadan olmaz.

Exit İş Prahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Exit İş Prahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Yollara devam. Arif Baba'ya selam.
5: Arif abi, bir reklam versen de şu tüneli geçsen be abi. Seni dinleyeceğim diye tünelin girişinde dörtlü yaktım, bekliyorum.
6: Arif abi, Süleyman ben, Manisa'dan. 20 yıldır elektrik ustasıyım. Senin sesini duyabilmek için makap çalıştıramıyoruz arkadaş.
7: Adamın dibi. Yine Çandarlı'dayız, Muhammed ve Çetin.
8: Arif abi, seni çok seviyorum.
9: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
10: Arif Güven yayında.
11: Seviliyorsun ya, ne yapayım?

Güven. Showtime. İyi haberler. Nereden başlayalım? Nasıl anlatalım canım kardeşim? Bir dünya haberimiz var. Şu haberi bir verelim, aradan çıkartalım canım ciğerim. Eşiyle barışmaya Çiçek'le gitti. Reddedilince pompalı tüfekle rastgele ateş açtı diye böyle bir haber var. Gaziantep'te bir kişi boşanmak istediği eşinin kendisiyle barışmaması üzerine rastgele etrafa ateş açtı. Ya bu arkadaş, bir şey söyleyeceğim. Yani bir elinde çiçek, bir elinde pompalı tüfekle mi geziyor? Yani boğazına dayadığı tüfekle intihara kalkışan şahsı polis ekipleri ikna etti. Gözaltına aldı. Eşiyle bir süre önce boşanan Mehmet Ali Ü, yaptırdığı gül buketi ile barışmak için özel bir hastanede temizlik personeli olarak çalışan eski eşi Emine T'nin yanına gitti. Eşi tarafından reddedilen Mehmet Ali Ü, otomobilinden aldığı pompalı tüfekle önce hastane önünde havaya ateş açtı. Daha sonra boğazına dayayarak intihara kalkıştı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese, aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polisler Mehmet Ali Ü'yü bir saatlik çabanın ardından ikna etti. Eşi tarafından barışma isteği kabul edilmeyen Mehmet Ali Ü, gözaltına alındığı sırada muhabirlerin neden yaptığın sorusuna "eşimi öylesiye çok seviyorum, gelmezse yine yaparım" dedi. Tülay. Hatırlıyor musunuz, böyle bir efsane bir abi vardı ya. Tülay, dön Tülay. Bu arkadaş şimdi burada hakikaten söylüyorum, polis merkezine götürülürken, araca bindirilirken böyle bir fotoğrafı var. Dediğim gibi abinin çiçekler hala elinde. Yani şöyle söyleyelim. Evet abi, adam hala çiçeği elinde tutuyor. Demek ki umudunu yitirmemiş yani. Ya da bu arkadaş, ne bileyim, bak al işte sana bir indirim sebebi daha. Hani daha çiçekler elimdeydi hakim bey dediği andan itibaren. Çıldırıyoruz gençlik. Buyur şu haberi bir verelim. Meteoroloji sıcaklık haritasını açıkladı. Önümüzdeki günlerde en yüksek sıcaklık değerleri haritası yayınlandı. Canım kardeşim, yani özellikle hafta sonu sıcaklıkların 36 ile 40 derece civarında olması bekleniyor. Sıcak, sıcak, sıcak. Peki sıcakta biz ne yapıyoruz? Malumunuz, plajda kuma ateş ediyoruz yani. Antalya'nın Konyaaltı sahilinde kimliği belirsiz kişi elindeki tabancayı kuma doğru çevirip ateş etti. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ateş eden şüpheli ve yanındaki iki kişi otomobille sahilden ayrıldı. Ne güzel ya. Plaja giderken bile canım kardeşim, ya çok affedersiniz, bir donla denize gidiyoruz. Yine yanımızda silah mı götürüyoruz? Akdeniz Bulvarı Konyaaltı sahilinde 3 kişi sahilde ellerine aldıkları tabancayla oynamaya başladı. Habere göre gruptakilerden birisi tabancayı kuma doğru çevirip tetiğe bastı. Tabancadan çıkan mermi kuma isabet ederken kum ölmüş. Çevredekiler panik yaşadı. Bu anlar cep telefonu kamerasına kaydeden kişi sahilde magandalar diyerek tepki gösterdi. Çevredekilerin polise ihbar ettiği 3 kişi daha sonra otobille sahilden uzaklaştı. Allah Allah. Yavrum, güneşe ateş edeni tamam diyorsun, o bir derece de yani. Hani niye kum? Kuma niye bir insan ateş eder yavrum? Hakikaten söylüyorum. Allah akıl fikir ihsan eyle yarabbi. Ciddi ciddi. O kadar enteresan haberler var ki. Günün konusu elbette. Çiçeğim, günün konusu da gelecek. Bu arada hala mesajlar gelmeye devam ediyor. Bakayım. Birazdan mı? Birazdan bakalım. Bu nedir bakayım? Instagram'a baktım. 11.000 takipçin olmuş kral. Seviliyorsun, şanslı adamsın. Eyvallah canım kardeşim. Takip eden bütün dostlara çok çok teşekkürler. Instagram Arif Güven Showtime. Dinlemedeyiz usta. Amsterdam Remzi, kurban oluyorum. Teşekkürler. Abi normalde yazın bir çömez alıyordun programa ve sağlam muhabbet dönüyordu. Bu sene neden yalnız kaldın? Yavrum, hani stajyerler mi geliyordu? Gelir herhalde yine stajyerler ya. Çiçek. Birazdan memlekette olup bitenle ilgili haberlere devam edeceğiz. Canım kardeşim, kurban olduklarım, deriz ki sakın hiçbir yere tabii ki de ayrılmayın diye uzatıyorum. Çünkü babacığım, çalacak şarkımız yok bizim şu anda ya. Vallahi yok, hiçbir şey yok yani. Bomboş durmuşuz. Dur bakayım. Bir tane bir şey buldum. Şuna bir tıklasana kurban olduğum.

radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven

0: Mali Bros günün sorusunu, günün konusunu verme zamanı ki birazdan vereceğiz. Instagram'da, sosyal medyada, sadece Instagram demeyelim de sosyal medyada gezdiğimiz andan itibaren o kadar çok böyle tatil fotoğrafları görüyoruz. O kadar çok böyle deniz fotoğrafları görüyoruz. Diyorum yavrum, Piri Reis'in senin kadar deniz fotoğrafı yok yani. Kaptan Kusto'nun senin kadar denizde haşır neşir olmuşluğun yokmuş gibi geliyor bana. O kadar çok deniz fotoğrafı. Velhasıl biz de belki de bilmiyorum canım kardeşim yani bir fesatlıkta olmuş olabilir. Hala tatil yapamadık, hala böyle bir denizde haşır neşir olmuşluğumuz yok. Diyorum oğlum fesatlandın mı acaba? Velhasıl sıkıldım da olabilir. Çünkü şu artık deniz fotoğrafları görmekten gerçekten söylüyorum. Yani o hani bir kokteyl eşliğinde havuz fotoğrafı görmekten, güneşlenirken sadece bacak eşliğinde deniz fotoğrafı görmekten sıkıldım. Velhasıl buna benzer hani çok sıkıldığım şeyler var. Mesela bazen söylüyorum. Yavrum bu sosyal medyada yani yeni çocuk yapmış annelerden de acayip daral geldi bana. Ya o çocukla birlikte baba 50 bin tane fotoğraf tamam işte ablacığım. Olmuş çocuk yani tamam mı? Hani kanıtlamaya gerek yok, her gün mamamızı yiyoruz. Yok işte öğle uykusundayız. Yok uyandı, yok bıcırık şunu yaptı, yok. Velhasıl buna benzer bir konuyu zaten vermiştim. Bugün bu deniz fotoğraflarından dolayı, tatil fotoğraflarından dolayı çiçeğim diyoruz ki sevgili dinleyenler, sosyal medyada en çok neyi görmekten çok sıkıldınız? Açık ve net söyleyeyim. Bir ara ben vallahi söylüyorum yani şu Şeyma Subaşı'nı, sevgilisini, yüzüğünü, gittiği yerleri, giydiklerini, giymediklerini görmekten artık gözümün içine soka soka çok sıkılmıştım. Soralım bakalım arkadaşlarımıza, siz nelerden çok sıkıldınız? Şimdi malumunuz yaz mevsimindeyiz. Yani ünlülerin denizde dudak dudağı her ay değiştirdikleri sevgilileriyle abi bu fotoğraflar da midemi bulandırmaya başladı. Hani acayip sıkıldım. Bir de bunun adına aşk diyorlar, hakikaten söylüyorum yani ilginç. Velhasıl günün konusu bu olsun. Bu aralar sosyal medyada en çok neyi görmekten çok sıkıldınız? 0530-071-4355 Mali Bros Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bir daha söylüyorum canım kardeşim, olabiliyorsa günün konusuyla alakalı sadece WhatsApp'tan mesaj yollayın. Instagram'dan ayrı, Twitter'dan ayrı, Facebook'killerden ayrı, hepsini takip etmek çok zor. Dolayısıyla yayındayken tabii ki de sadece WhatsApp'tan gelen mesajlara bakabiliyoruz. 0530-071-4355 herhalde anlaşılmıştır. Şimdi bekleyelim bakalım arkadaşlarımız neler yollayacaklar. Kayseri'de kendilerini Afganistanlı gibi tanıtan 12 Pakistanlı sığınmacı yakaladı. Baba fark ne ya? Bu ne? Edinilen bilgiye göre Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren sığınmacılar Van'dan şehirler arası otobüste İstanbul'a gelmek için yola çıktı. Sığınmacıları taşıyan otobüsün iddiaya göre Kayseri Kuzey Çevre yolunda arıza yapması üzerine göçmenler farklı bir firmadan sağlanan otobüse aktarıldı. Polis ekipleri durumdan şüphelendiği aktarma yapılan otobüsü velhasıl terminal girişinde durdurmuşlar. Otobüsteki yolcuların evraklarını toplayan polis yaptıkları incelemede kendilerini Afganistan uyruklu gibi tanıtan 12 sığınmacıya ait belgenin sahte olduğunu bir gördü. Çünküsü Afganistanlı değilmiş bu arkadaşlar. Pakistanlıymış yani. E diyorsun ne fark var? Pakistanlı olmamak hakikaten suç mu yani şimdi? Bilmiyorum abi. Yavrum bir de şimdi mali bunu hani işte memleketlerine tatil için gidiyorlar, bayram için gidiyorlar. Fotoğraflarına bakıyorsun. Ya da ne bileyim şu göçmenlere bakıyorsun çiçeğim. Yani hiç mi kadın yok, hiç mi çocuk yok bunların arasında ya? Hepsi gerçekten söylüyorum 25-40 yaş arası erkek abi. Sanki böyle bir plan dönüyormuş gibi geliyor bana, aman ha. Bilemiyoruz. Ve işte memlekette olup bitenlerden sıkıldığımız andan itibaren biliyorsunuz ki günün konusunu veriyoruz. Günün konusunu bir kez daha hatırlatıp bu anonsu artık bitirelim. Çünkü burada yine ışıklar yanıp yanıp sönmeye başladı. Günün konusu şudur. Sosyal medyada en çok neyi görmekten artık kusmak geldi yani. Kusasım geldi dediğiniz, çok sıkıldım dediğiniz, sosyal medyada neyi görmekten çok sıkıldığınız canım kardeşim bunu rica ediyoruz. 0530-071 malum 4355 tabii ki de Arif Güven Showtime WhatsApp numarasıdır. Yazınız, yollayınız diyoruz ve şuna mı tıklamamız gerekiyor?
1: Bayanlar baylar, Arif Güven yayında.
2: Radyo dinlemeyi sen de öğrendik Arif Bey. Bilginiz olsun. Seviyorsun kardeşim. Devam. Harika yayınları.
3: Hayat senden önce ve senden sonra diye başlıyor. Çok teşekkür ederim abi. Seviyorsun. İstanbul'dan selam.

0: Bayanlar baylar, Arif Güven yayında.
1: Vallahi radyo dinlemeyi sen de öğrendik Arif Bey. Bilginiz olsun. Seviyorsun kardeşim. Devam. Harika yayınları.
2: Hayat senden önce ve senden sonra diye başlıyor. Çok teşekkür ederim abi. Seviyorsun. İstanbul'dan selam. Arif Güven
3: Showtime. Radyo merhaba. Reklamlar.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Merhaba Arif abi, senin programın saatini beklemek, sevgilim beklemekten daha heyecanlı. Aramızda kalsın lütfen.
5: Günaydın Arif. Nevşehir, Avanos, Kapadokya'dan Kazım.
6: Arif Güven, ben de çalıştığım şirketin şartnamesine Arif Güven dinlemek şarttır ekletmek istiyorum.
7: Abi kurban oldum, sen nasıl bir insansın ya? Abi gittim geldim ya, gülmekten ya kalbim duracaktı resmen. Abi süpersin ya, harbiden süpersin ya.

0: sevgili dinleyenler, malum bunun şu artık programı böyle bir futbol maçı gibi düşünürsek biliyorsunuz. Ortaladık. Bir bu kadar daha sizlerle birlikteyiz. Günün konusu dostlarımıza verildi. Arkadaşlarımıza sorduk. Dedik ki sosyal medyada artık neyi görmekten geldi, gına geldi. Bıkkınlık geldi. Bundan bahsediyoruz. Bakalım arkadaşlarımız neler yollamışlar. Neler İnsanların saçma sapan durumlarda kendilerini aşağılamaları, genelde biliyorsunuz takipçi kasma adına, hakikaten söylüyorum, abuk subuk şeyler yapanlar var ya. Vallahi söylüyorum ya. Bakalım. Reklamları görmekten çok sıkıldık. İki tane hikaye geçiyoruz, hemen bir reklam geliyor. Evet, doğru. Reklamları görmekten çok sıkıldık. Buyurun. Facebook, Instagram, Twitter siteleri artık baydı. Önümüze dönsek çok daha iyi değil mi abi? Evet, doğru söylüyorsun ama yani sektör gereği maalesef bazen de sosyal medyayı tabii ki de kullanmak gerekiyor. Geçen. Buna ben de çok uyuz oluyorum. Reklamlar ve gereksiz etiketlemeler. Yavrum, benimle alakası olmayan konuyla ilgili beni etiketlemişsiniz diyorum. Ne alaka kardeşim ya? Sponsorlu gönderiler gerçekten baydı artık. Doğru. Durduk yere reklam verilmesi. Evet, doğru. Reklamlar genelde... Buyur, bu ne? Bebek cinsiyet partileri. Tabii canım, bebek ultrason fotoğrafları. Evet abi. Koca şimli göndermeler. Her konuda duyar kasanlar. Babasının prensesi, annesinin bilmem nesi yazanlar. Beni çok sıktı abi, doğru söylüyorsun. İnsanların devamlı yedikleri şeylerin fotoğraflarını atmalarından, kendilerini çok farklı biriymiş gibi göstermelerinden, sürekli kendilerini övmeye çalışmalarından sıkıldım. Gerçekten çok sahte ve yapmacık oluyor. Evet, olabilir. Sosyal medya o kadar gerekli değil. Çünkü çoğu haberi internetten de öğrenebiliyoruz. Haberleşmek için ya, o başka, o başka, kurban olduğum. Bizim sorduğumuz soru şu: sosyal medyada en çok neyi görmekten çok sıkıldınız? Daral geldi. Bakalım. İnsanların aile içi hallerini, durumlarını paylaşması, birbirlerini ezmesi gibi saçma sapan storyler atması çok sıkıcı abi. Geçelim. Reklamlar çok fazla geliyor, doğru söylüyorsunuz. TikTok videoları, insanlar like almak için saçma sapan videolar paylaşıyorlar. Evet, yapıyorlar. Her yediğini, içtiğini en ufak ayrıntısına kadar paylaşanlar. Tabii canım, içtiği ilacın paylaşımını yapan var ya. Bakayım. Saçma sapan fenomenler. Sürekli eğer platformda karşıma çıkan reklamlar, gerçekten görmekten çok sıkıldım. Reklam için çözüm var ama diğerleri, evet doğru söylüyorsunuz. Para kazanmak için çocuklarını videoya çeken ebeveynler. Çok sıkıcı abi. Evet, doğru. Çok absürt videolar görmekten çok sıkıldım. Çok saçma, garip ve gereksiz videolar çekenler var gerçekten. Üstüne üstelik insanlar onları izliyor. Evet. Yemek ve TikTok görmekten çok sıkıldım. Senin dediğin gibi tatil fotoğrafları görmekten çok sıkıldım. Evet abi, herkes tatilde, malumunuz. Bakayım. Tit reklamlarını görmekten çok sıkıldım. Malumunuz, belli zamanlarda indirim yapan bir firmadan bahsediliyor. Bakayım. Abi, bu hayvanları çeşitli çeşitlerlere sokup kendi kendine komiklik yaptığını zannedenlere iğreniyorum. Güzel. Ne tatili Arif? Bu sene de hayal, millet bir yiyor, bir yiyoruz. İşimizde açılıyor. Evet ya, doğru söylüyorsun. Bakayım. Bu nedir? Arif abi, eski ünlü sinemasını bilir misin? Tepecik'te çocukluğum orada geçti. Seninle paylaşmak istedim abi. Yavrum, bir şey söyleyeceğim. Ben de Tepecik'te, yani kaç yıl, herhalde 4-5 yaşlarına kadar Tepecik'teydim. Evet. Bir fotoğraf gelmiş İsrail'den. Kurban olduğum. İzine giderken resim atanlara çok sinir oluyorum. Gelen var, gelemeyen var. Almanya'dan Ömer'imiz yollamış. Herkesin artistliğinden sıkıldım sosyal medyada. Evet, doğru söylüyorsunuz. Remzi yollamış Amsterdam'dan. Bakayım. Uzun zamandır sosyal medya kullanmıyorum. Takip ettiğim bir sen varsın. Bir de kitaplarını okuduğum birkaç yazar. Kafam rahat. Esin'im, çok çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Var olasınız. Bakayım, başımızın üstünde yerim var kral. Allah razı olsun canım kardeşim. Utkum, kurban olduğum. Sosyal medyada en çok neyi görmekten çok sıkıldınız? Bakalım. Evet abi, senin dediğin gibi sürekli bu Şeyma Subaşı'nı... Yavrum, hakikaten acım bu kadar görmemiştir abicim. Bak, bir şey söyleyeceğim. Yani kızın abi belden üstünü göstermesinler. Sadece bacaklarını göreyim, ben bu Şeyma Subaşı der tanırım. Bana kendi bacaklarımı gösterseler tanımam abi. Günün konusu bariz bellidir. Hanımefendiler, beyefendiler, canım kardeşlerim, sevgili Romalılar, dur bakın, dur. Sosyal medyada neyi görmekten gerçekten çok sıkıldınız? Soru bu abi.
1: Selam Arif abi, senin programın saatini beklemek sevgilim beklemekten daha heyecanlı. Aramızda kalsın lütfen.
2: Günaydın Arif. Nevşehir, Avanos, Kapadokya'dan Kazım.
3: Arif Güven, ben de çalıştığım şirketin şartnamesine Arif Güven dinlemek şarttır ekletmek istiyorum.
4: Abi kurban oldum, sen nasıl bir insansın ya? Abi gittim geldim ya, gülmekten ya kalbim duracaktı resmen. Abi süpersin ya, harbiden süpersin ya.

0: buradayız. Düğünün konusuyla ilgili bakalım arkadaşlarımız neler yollamışlar. Sosyal medyada görmekten çok sıkıldığınız neler var diye sorduk. Kendilerini olmadığı gibi, olduğu gibi değil de ünlüler gibi gözüktürmek isteyenlerden sıkıldım mı? Evet, doğru bir tespittir. Bakayım. Fakültesini bitirip doktor olduğunu sanan tiplerden çok sıkıldım. Tıp bitirince hekim olursunuz, doktorluk akademik bir ünvandır. Çiçeğim anlamadım, geçelim. Bir firma ve ismi verilmiş onun diyor reklamları görmekten çok sıkıldım abi. Evet doğru. Çoluk çocuk storiesi görmekten çok sıkıldım. Tabii canım. Fenomen adı altında vasıfsız insanları görmekten çok sıkıldım. Sırf ünlü olmak için saçma sapan hareketler görmekten sıkıldım. Evet doğru söylüyorsun. Telefonu karşısına koyup deli deli dans edenlerden çok sıkıldım. Niye böyle bir şey yapıyorlar? Hakikaten söylüyorum ya. Tuhaf tuhaf danslar yapıyorlar abi. Tatil storyleri görmekten çok sıkıldım. Bakayım. Sürekli düğüne gidip düğün fotoğrafı videosu paylaşanlardan çok sıkıldım. O yüzden hepsini hesabımdan sildim abi. Eyvallah. Kızlarına bile kendilerini olduğundan çok farklı hale getirdikleri beğeni alınca da gururlandığı fotoğraflar çok sıkıcı. Evet doğru söylüyorsunuz. Estetik yaptırıp birbirinin aynı olan ünlüleri görmekten çok sıkıldım. Yıllardır izlediğim, dinlediğim sanatçıyı tanıyamadığım estetik yapınca diyor. Evet ya, bazılarına hakikaten çok yakışmıyor yani. Bakalım, hepsi diyor aynı fotoğraf makinesinden çoğaltılmış gibi. Doğru söylüyorsunuz. Doğum günü mesajları görmekten çok sıkıldım. Birbirinin aynısı olan insanların, bu ne, tıpkısının aynısı olan evleri ve her şeye link veren, evet her şeye link atan storylerden çok sıkıldık. Fenomen olmak için ve bu uğurda sapıtan dayı ve teyzeleri görmekten çok sıkıldım. Sapıtan ne ya? Ergen yaş, orta yaşlılar. Çok sıkıldım. Spor salonunda vücudunu sergileyen insanlardan çok sıkıldım. Evet olabilir, çok fazla ne bileyim görüyoruz da. Ahlaki düzenimizin ne seviyede olduğunu görüp böyle olmadığını savunan insanlar ile aynı hayatı paylaşmak zorunda kalmaktan çok sıkıldım. Şeyma Subaşı ve dolandırıcı Mısırlı milyarderden çok sıkıldım. Mısırlı dolandırıcıymış mı? Ha, vallahi mi diyorsun? Hiç takip etmiyorum çiçeğim. Yani Mısırlı milyarderi takip etmiyorum. Tatile gidip tatil videoları atan insanları görmekten çok sıkıldım. Instagram'da her yıl dönümü düğün fotoğraflarını paylaşıp kutlayanlardan çok sıkıldım. Taciz olayından, ne bu, kim hayvanları, hayvanlara yapılan zulümden çok sıkıldım. Doğru söylüyorsunuz. Evet ya, böyle videolardan ben de çok sıkıldım. Araba kullanan ve yan koltuğundaki kişilerin kafa sallayarak yapmacık gülüş ve garip hareketlerle şarkıya eşlik etmeleri storylerinden sıkıldım. Evet ya. Bir de şey yapıyorlar ya, ona da bayılıyorum ben ya. Adam tek başına arabayla giderken çiçeğim story at eyvallah de, canlı yayın ne ya? Canlı yayın ne abi, anladık işte, araba var ve gidiyorsun yani. Bunu arabanın icadından önce yapsaydın ilginç olurdu yani. Yüksek ses müzik eşliğinde arabada atılan storylerden çok sıkıldım. Evet ya, şimdi bazen bakıyorsun storylere, canım kardeşim gümbür gümbür müzikle çekmiş. Hani içinde bulunduğun ortam müsaittir değildir ama hemen kapatamıyorsun yani. Reklam, sponsor, bunlardan çok sıkıldım. Evet doğru söylüyorsunuz. Arkadaşımı Instagram'da yakın arkadaşlar bölümüne eklemiş. Beni diyor zırt pırt sevgilisinin fotoğrafını paylaşıyor. Amaç ne anlamadım. Ha, Özge yollamış. Birisi zırt pırt sevgilisinin fotoğrafını paylaşıyormuş. Bir de Özge'yi de yakın arkadaşları bölümüne eklemiş. Amaç ne anlamadım diyor. Mutlu rolü yapan çiftleri görmekten çok sıkıldım. Güzel. Buyur bak. Ayak hocam, ayak bıktık diyor. Ayak görmekten bıktık. Doğru mu, doğru? Vallahi söylüyorum. Kaydırmalı link görmekten çok sıkıldım. Mekanlarda diskotek tadında atılan storyler. Tamam anladık diyor. Mekana gittin. Kol gibi de hesabı ödedin. Ama sırf story atmak ne? Çiçeğim. Bu dediklerinizin çoğunu bilmiyorum. Bakalım. Şeyma Subaşı tanıyoruz. Şehval Şahin tanımıyorum. Aygül Hanım. Demek ki bunlar fenomenler. Tanımıyorum. Arada Ece Erken ve birazcık da Seren Serengil. Serpiştirip. Yavrum takip etmeyin. Ben hiçbirini takip etmiyorum. Kahve sunumu görmekten çok sıkıldım. Düğün görmekten çok sıkıldım. Evet kahve sunumu ilk defa geldi ki, doğru bir tespit. Doğuslar kurban oldukları malumunuz var mı daha? Sosyal medyada neyi görmekten çok sıkıldınız?
1: Hayat zor bir serüven. Seni seviyorum Arif Güven.
2: Aha parım aparım gökten yıldız kaparım. Senin gibi radyocuyu baş tacı yaparım.
3: Güne başlamak için güneş, sürdürmek için Arif Güven lazım.
4: Baba babadan, zeytin dededen kalmalı. Programcı adam dediğin Arif Güven gibi olmalı.

0: Selam Arif Güven. Hatay Akpınar köyünden dağdan çoban olarak sizi dinlemekte takipteyiz. Sevgilerle selamlar.
1: Selam Arif Güven. Lüleburgaz'dan DK Ümit. Ne zamandır numarana ulaşmaya çalışıyorum. Takipteyim.
2: Arif Güven.
3: Arif Güven, ben senden şikayetçiyim arkadaş. Birincisi tesadüf dedim. İkincisi denk geldi dedim. 3-4-5 olunca kullanmaya başladım. Usta, benim tır senin sesini duymayınca çalışmıyor.
4: Kendimden bahsetmiştim. Tır şoförüyüm demiştim, hatırlıyor musun? Abi, sağ aynaya Arif yazdım. İnanır mısın? Sol aynaya da Arif yazdım. Geri geri giderken bile seni düşünüyorum Arif Güven.
5: Arif abi, aslında ben sana devamlı ses kaydı gönderip kendimi tanıtıyorum ama bu sefer tanıtmayayım. Çünkü yoksa piyasa yerle bir olur. Ya seni dinlediğimden bu yana abi inanılmaz, yani inanılmaz derecede manita yaptım abi ya. Senden aldığım esprileri kullanıyorum. Baya bir işe yarıyor abi. Ya ben böyleysem seni de tahmin edemiyorum tabii ki. Harbiden çok seviyorum seni. Baş tacısın.
6: Radyo Merhaba, reklamlar.
7: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba,
4: abi sen efsanesin, efsane kralsın, adamsın.
5: Arif abi, işe giderken seni dinleyeceğim diye yolu uzatıyorum. Sevgiler, sevgiler.
6: Buradayız Arif baba, buradayız. Seni bekliyor sabahtan beri. Neredesin abi ya?
7: Arif, yine şov yapıyorsun bakıyorum. Yine şov yapıyorsun bakıyorum.
8: Arif Güven, Showtime.
9: Arif, hocam özlemişim seni ya. Bugün atış serbest sana. İstediğin kadar reklam koy, bir şey demeyeceğim.
10: Merhaba Arif abi, Bilecik Söğüt'ten Osman. Migren hastasıyım. Ağrı kesici gibisin abi. İyi geliyorsun.
11: Merhaba Arif abi. Daha önceden servis işi yapıyordum. Mesleği değiştirdim ama radyo frekansını değiştirmedim. Şimdi su dağıtıcısıyım. Hala seni dinliyorum abi. Darıca'dan sevgiler.

Serüven Show. Mesajlar. Ağzı olan herkesin siyaset yapmasından çok sıkıldım. Günün konusunu radyolarını yeni açanlar varsa hemen söylemiş olalım. Sosyal medyada canım kardeşim neyi görmekten çok sıkıldınız diye dostlarımıza sorduk. Ünlülerin deniz sefalarını, çıplak pozlarını evet görmekten çok sıkıldık, doğru. Mezarcı teyzeyi görmekten çok sıkıldım. O ne ya? Mezarcı teyze. Demek ki öyle bir fenomen olan bir video varmış. Düğün, düğün gibi nişan, tekrar düğün. Bunlardan çok sıkıldım. Özlü sözlerden çok sıkıldım. Evet, bu böyle bir şey de var. Bakalım. Bazen hani siyasetçilerle alakalı böyle örnekler de var. Dolayısıyla isim veremiyoruz kurban olduğum. O yüzden es geçiyorum. Tabii canım. Alaçatı tatili görmekten çok sıkıldım abi. Tabii canım. Yemek resimlerini paylaşanlardan olanı var, olmayanı var. Bir de düğünlerle ilgili paylaşımlar çok sıkıldım. Düğünler çok fazla geldi. Gençlik malumunuz düğün mevsimi. Tatile gittiğini bangır bangır. Mojito, kokte, evet ya. Kırmızı ojeli ayaklar görmekten çok sıkıldım. Dür. Fenerbahçe formasını gelinliğinin üzerine giyen kız. Evet ya, bu hani diyor ki her sayfaya koyar mı abi ya? Şimdi vardı, hatırlıyor musunuz? Kocası fanatik Fenerbahçeli diye gelinliğinin üstüne Fenerbahçe forması giymiş. Biz sitede izledik, ondan sonra canım kardeşim her yerden önümüze çıkmaya başladı. Bu nedir? Saçıma bakın çabuk diye yazıp fotoğrafta saç harici her yerini gösteren insanlardan çok sıkıldım. Evet ya, doğru söylüyorsun. Milletin egolarını tatmin için kendilerini pazarlamalarından çok sıkıldım. Sevmedim deme bana şarkısı kullanıp TikTok videosu çekenlerden sıkıldım. Sevmedim deme bana. Kimin şarkısı bu? Bilen bir yeşillendirsin bakayım. Doğum günü kutlayan paylaşımlardan çok sıkıldım. Seyir halindeyken çekilen videolardan çok sıkıldım. Anladık diyor. Geziyorsun, tamam, gözümüzün içine sokma. Egolu insanlardan çok sıkıldım. Gerçek ismini kullanmayan, bilmediği konu hakkında fikir beyan edenlerden çok sıkıldım. Bakayım. Aynı videoya etkileşim almak için bütün sayfaları paylaşmasından çok sıkıldım. Aa aşkım, tamam aşkım videosunu görmekten çok sıkıldım. Ki Fenerbahçeli kızın şeyinde o var değil mi? Şeyma Subaşı çok fazla geliyor. Pilates ve pilates hocalarını görmekten çok sıkıldım. Gençlik her şeyden sıkılmışız ya. Kardeşim helikopter pat pat, çok sıkıldım. Aa, çok sempatik değil mi ya? Buyur bak. Forma giyip ah aşkım tamam aşkım sen ne dersen tamam aşkım diyen gelinlerden çok sıkıldım. Güzel. Yeni evli minnoş çiftlerden çok sıkıldım. Doğru söylüyorsunuz ya. Düğün storylerinden sıkıldım. Birbirinin benzerini olanları es geçiyorum gençlik, bilginiz olsun. Beslenme diyetisyen mezunu olmayıp diyetisyencilik oynayanlardan çok sıkıldım. Bu üstündekini çok sormuşsunuz. Ekranı yukarıya kaydırın diyenlerden çok sıkıldım. Hakikaten ya. Yavrum bak, bir şimdi benim şimdi söylemeyeceğim tabii de. Benim bir tanıdığım diyeyim yavrum. Kızcağızı vallahi yani bugün çantamı çok sormuşsunuz. Nereden aldığımı söyleyeyim diyor. Ondan sonra ne işte bu sandaletlerimi çok sormuşsunuz. Nereden aldığımı söyleyeyim diyor. Çiçeğim iyi de bakıyorum. Kurban olduğum yani 100 kişi yok takipçinde. Kim ne soruyor yani? 100 kişinin içinde zaten birisi anan baban, birisi kız kardeşin, birisi kocan. Ya çok merak ediyorlarsa dip dibesin zaten sorarlar yani. 100 kişi takip ediyor etmiyor o kadar. Diyor ki işte çantamı çok sormuşsunuz, nereden aldığımı hemen söylüyorum. Neyi, kim ne ya? Tövbe ya. Bir de official'lar var tabii canım. Ayak görmekten çok sıkıldım abi. Bırak bu ayakları, öde öyle diyor. Zenginlik, gösteriş ve reklamlardan çok sıkıldım. Nişan masası görmekten çok sıkıldım. Bitmeyen tatil storylerinden çok sıkıldım. Diyorum ya hala valla tatil yapanlar var. Dedim oğlum sömürdünüz la güneşi. Bize kalmadı oğlum.

0: Yavrum bir tövbe yarabbim ya. Tatile falan da gidermiş herhalde. Kocamla balkon keyfi diye bir şey vardı ya. La balkon keyfi kocamla. Dedim büyük zevk herkeste yok. Vıcık vıcık ilişkiler görmekten çok sıkıldım. Evet bakalım. TikTok'tan çok sıkıldım abi. Zeynep bastığı görmekten çok sıkıldım. Görmemişin arabası olmuş. Bu neye bakayım? Görmemişin arabası olmuş. Store ata ata bir hal olmuş diye gelen başka bir mesaj var. Duruma göre belki böyle bir toparlama yapacağım. Gençlik, sakın bir yere ayrılmayın. Bir ara, aradan sonra bu kardeşiniz hala radyonuzda.
1: Yeni bölümler, yeni bir macera.

efendim, buradayız. Şimdi son parti şöyle bir bakalım. Sosyal medyada neyi görmekten çok sıkıldınız? Evlenince evlilik cüzdanı alıp tapusu bende diyenlere güle güle kullan diyor. Evet ya, tapusu bende paylaşımlar yapıyorlar. Tey tey tey tey tey, seni görmekten çok sıkıldım diyen daha çıkmadı. Olabilir canım kardeşim.

0: takipten çıkartabilir. Hiç sıkıntı yok. Gençlik. Çünküsü atalan Üsküdar'ı çoktan geçti. Yani dedim şimdi. Instagram'da selam diye, ha, selam bir şey sorabilir miyim? Merhaba, hey, orada mısın? Yazanlardan çok sıkıldım. Evet, doğru söylüyorsunuz. Bakalım. Bu nedir? Hanım evde yok. Rahatlıkla yazabilirim. Hanımın her gün 10 fotoğrafını sosyal medyada görmekten çok sıkıldım. Sanki dünya güzeli. Sen de normal kadınsın. Zaten 24 saat evde görüyorum diyor. Ömer abim, kurban olurum sana ya. Vallahi söylüyorum. Bakalım. Abi, meşhur olmaya çalışan dayılardan çok sıkıldım. O dayıların videolarını biliyoruz, malumunuz yani. Şşt, beyler açmayın, dayılar var diye. Tabii canım. Düğün terörü görmekten çok sıkıldım. Evet, bu düğün konvoyları diri diri diye kornaya basarak gezmek. Bakalım, direksiyon, yol, müzik görmekten çok sıkıldım. Çay kahve fotoğraflarını görmekten sıkıldım. Tatil ve erkenden ne? Tatil ve evlenen kankilerin bir de çocukları. Bezdum la diyor. Bezdum. Bakayım. Çok sormuşsunuz. Şimdi link atıyor. Yalanından çok sıkıldım. Evet ya. Dur, bunu ben de yapayım canım kardeşim. Gerçi benim neyimi soracaklar abicim. Dini paylaşımlar görmekten sıkıldım. Reklam kokan hareketlerden sıkıldım. Hızlıca geçiyorum çiçeğim. Magazin haberleri görmekten sıkıldım. Siyaset görmekten sıkıldım. Deniz, kum ve güneş görmekten çok sıkıldım. Bakalım. Bu nedir? Benim fikrimce şu sıralarda gündem olan TikTok videoları çok fazla yaygınlaşmaya başladı. Her yerde. Evet ya, TikTok. Sıkıldım diyor. Teşekkür ediyoruz gençlik. Bu kadar yeterli olmuş olsun mu? TTT sürekli İsrail'den mesajlarımız var ya. Fotoğraflar var, mesajlar var. Alo, ne oluyor? Bakalım bir tıkla.
1: Tel Aviv trafiğinden sıkıldığım kadar hiçbir şeyden sıkılmıyorum ben.
0: Vay.
1: Allah'tan.
0: Abi, onu söylemeyeydin iyiydi ya. Kurban olduğum Tel Aviv trafiği, İsrail. Sıkıldım diyor. Çiçeğim, aynı zamanda şimdi. Ne yapıyoruz? Haberler mi? Birazdan yazıyor da geliyor zaten. Şunu bir aradan çıkartalım. Çünküsü kurban olduklarım 39 kişi gözaltına alınmış. Çünkü çete kurmuşlar. Çetenin ismi Şirinler. Lan böyle minnoş bir çete olur mu ya? Nedir hikaye bakalım? Adana merkezde 4 ilde Şirinler çetesine yönelik operasyonda 39 kişi gözaltına alındı. Yavrum, içeriye girdiğinde ne diyeceksin ya? Beyler, geçmiş olsun. Hayırdır birader, çeteden içerideyiz. Ne çetesi oğlum? Şirinler. Niye Şirinler abi? Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince liderliğini AA'nın yaptığı ve kamuoyunda Şirinler çetesi olarak bilinen suç örgütüne yönelik böyle bir operasyon yapılmış. Örgüt kurma ve yönetme, kasten adam öldürme, yağma, ne ararsan var, buraları geçelim. Bu kapsamda Adana merkezli, Antalya, Mersin, Ankara'da toplam 43 operasyon düzenlenmiş. 39 kişi gözaltına alınmış. 10 tabanca ve tüfekler, şarjörler velhasıl bulunmuş. Şirinler çetesi, benim takıldığım kısmı bu. Şirinler çetesi olduğu için bu operasyon yapılmış ve 39 kişi gözaltına alınmış. Şirin baba bunu hiç beğenmemiş. Ama Gargamel çok hoşuna gitti. Tüybe yarabbi tüybe. Akıl fikir işaretleri. Bu nedir? Gelecekte insanlar 200 yıl yaşayacak. Yavrum, ister miyim? Ben istemem. Açık ve net söylüyorum. Kocaeli Üniversitesi Kök Hücre ve Gen Tedavisi Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Erdal Karaöz. Hücrelerin uç kısımlarında telomer dedikleri diye, burayı geçelim şimdi. Bunlar abi hep tıbbi terimler de, gelecekte 200 yıl. Çiçeğim, bu nedir ya? Ben hakikaten olmasın ya. Ben çünkü bazılarıyla beraber 200 yıl daha yaşayacağımı zannetmiyorum yani. Bir de ben bu haberlere hiç inanmıyorum, biliyor musunuz? Vallahi söylüyorum. Lan yavrum, kurban oldum ya, daha saç dökülmesine çare bulamadınız. Önce bir kelliyi tedavi edin ya. Bir de kimindi? Asimov. Galiba doğru söylüyorum. Asimov'un romanında vardı. Der ki, uzun yaşam uzunluğunca acı getirir. İki yüz nedir ya? Tabii canım. Buruşukluktan yürüyen marullara döneceğiz kardeşim. Bir de ortalama yaş arttığında dünya üzerindeki insan sayısı artacak. Malumunuz, kaynaklar azalacak. Savaşlar daha çok çoğalacak. Bu sefer de valla bak, eceliyle 200'e kadar yaşayacak bir adam bulamayacağız yani. Bu bir kısır döngü. Evet. Kurban olduklarım, malumunuz, birazdan böyle bir F5 yapalım. Yazıyor haberleri gelecek. İnşallah memlekette güzel şeyler vardır.
2: Bayanlar, baylar, radyonuzun sesini biraz daha yüksek.

0: Selam Arif abi. İngiltere'nin başkenti Kuzey Londra'dan seni şu an dinliyoruz. Acayip bunaltıcı bir hava var. Ama senin sesinle bizler burada bir nevi olsun serinliyoruz. Harika program. Number one. Bendeniz Perdeci Yunus Londra.
1: Yeminle söylüyorum Arif Güven 40 derece sıcakta dahi klimadan daha etkilisin.
2: Evlendikten sonra da hayat var abi, olmaz mı? Seni dinliyoruz işte, tek sosyal yaşantımız o, sosyal aktivitemiz o. Başka bir şey yok abi, bu kadar işte. Bir de sabahlar işe gidebiliyorsan ne mutlu sana yani.
3: Radyo Merhaba, reklamlar.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
5: Kuzey Almanya

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi. Güven,
4: Showtime. Arif abi, küçükken sizin köyde evi yoktu galiba.
5: Kardeşim, sabahları sesini duymadan yol gidemiyoruz kardeşim. Unutma, Urfalıyam ezelden, gönlüm geçmiyor Arif Güven'den.
6: Abi sana açık sözlülükle söylüyorum. Sen böyle espriler yaptığın için, milleti güldürdüğün için değil. Gerçekten böyle samimi, içten olduğun için bu kadar çok seviliyorsun. İnşallah hayatında hep böyle başarılı olursun abi. Yolun izin açık olsun. Harbiden seviliyorsun abi.
7: Arif Burgaz'dan Murat ben, operatör. Telefonum bozuk, uzun zamandır mesaj atamıyorum sana. Aklımda 2-3 gündür söyleyeyim dedim. Senin programın sonunda mutsuz olan bir palyaço var ya. O arkadaşa söyle seni dinlesin ya. Neyin mutsuzluğunu yaşıyor?
8: Arif abi, lütfen her gün çık. Hafta sonu da çık. Olmaz mı öyle? Hı? Olmaz mı?

0: Time yazıyor yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Aynen öyle kurban olduklarım, yazıyor yazıyor haberleriyle programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne kadar tane tane konuşuyorsunuz? Bana mı söylüyorsunuz ya? Birileri diyor ki abi çok hızlı konuşuyorsun. Birileri diyor ki tane tane konuşuyorsun. Bir de İstanbul Türkçesi diye bir şey var biliyorsunuz değil mi? Abi ne kadar güzel konuşuyorlarmış ya. Öyle tatlı tatlı konuşuyorlarmış ki. Süper. Aşırı ağır tripler tecrübe ediyorum azizim falan diye. Böyle konuşuyorlardı abi, vallahi söylüyorum ya. Nazarı dikkatimi celbetti. Vay be. Amacım nacizaneyi taciz etmek olmayıp efkar-ı umumiyede bir aile bacası tüttürmektir. Lakin hicranla dolu şu mazbut yüreğimi kırmazsanız diye. Böyle konuşuyorlar abi. Bir de şey diyorlardı ya. Eskiden derler ki Beyoğlu'na kravatsız çıkılmazmış. Dedim Allah Allah. Vallahi böyle, böyle yaşı belli bir yere gelmiş olan, İstanbul'da büyümüş olan birisiyle sohbet ettiğinizde vallahi bunu söylerler bak. Beyoğlu'na kravatsız çıkılmazdı eskiden. Hatta sadece kravat takıp başka hiçbir şey giymeyenler de oluyormuş. Yani başka semtler için böyle bir şey var mı acaba? Hani Beyoğlu'na kravatsız çıkılmazdı. Tabii canım, eskiden Kabataş'ta deri yeleksiz gezilmezdi yani. O nereden nereye geldi konu ya? Bu nedir? Beni hatırladın mı deyip böyle saldırdı. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir esnaf iddiaya göre 5 yıl önce husumetli olduğu kişi tarafından bıçaklandı. Hırsa bak, 5 yıl önce. Dehşet anları ise işyeri kameralarına göre saniye saniye yansımış. M.Y.'nin işlettiği dükkana müşteri gibi gelen ve 5 yıl önce aralarında bir husumet olan F.K. yemeğini yedikten sonra kapıya yöneldi. Bir anda gitmekten vazgeçen dükkan sahibi M.Y.'ye beni hatırladın mı? 5 yıl önce küfür etmiştin bana diye laf attı. Bu ne oğlum? Hani bir zamanlar fakir ve gururlu bir genç vardı, beni hatırladın mı? Gibi olmuş bu. Bunun üzerine tartışma devam etti. Tezgahın arka tarafına geçen F.K. üzerinde taşıdığı ekmek bıçağını çıkartarak M.E.'ye saldırdı. Dükkan sahibi M.E. ne olduğunu anlayamadan bıçak darbelerine direnmeye çalıştı. 4 kez dükkana geri döndü. Elindeki bıçağıyla dışarıya çıkan F.K.'nin gitmesini fırsat bilen M.E.'yi arka taraftan bulunan çalışanları ve eşine seslenerek yardım istedi. Bir anda Allah Allah, bu nedir abicim ya? 5 yıl önce bana küfür etmiştin, hatırladın mı? Şey gibi olmuş değil mi? Hakikaten söylüyorum. Hani hatırladınız mı? Bir zamanlar fakir ama gururlu bir genç vardı. Artık zerre kadar gururum yok. Ne iş olsa yaparım abi diyeyim hani. Vay be, ne güzeldi değil mi? Bir zamanlar fakir ama gururlu bir genç vardı. O genç hala fakir ama gururlu. Neyse geçelim bunu. Durun bakayım nedir? Oy oş. Haberler haberler haberler. Mümkün olduğu kadar güzel haberleri seçmeye çalışıyorum. Emme gel gör ki tey tey tey tey tey. Dedirettet. Bu nedir yavrum? Şuna bir bakalım. Şimdi bakınız, Samsun Alaçam ilçesinde koruma altında olan kum zambakları varmış canım kardeşim ve şimdi koparılması yasakmış. Çok da ciddi bir para cezası varmış. Dolayısıyla da gel gör ki ne olmuş. Koparılması yasak olan kum zambaklarını belediye ekipleri biçti. Ama hocam sen böyle yaparsan olmaz ki ya. Samsun Alaçam ilçe sahilinde koruma altındaki kum zambakları belediye ekipleri tarafından kum temizleme aracıyla yok edildiği iddia edildi. Olay büyük tepkiyle karşılanmış. Çünkü Dünya Doğal Koruma Birliği'nce koruma altında bulunan, nesli tükenmek üzere olan, satılması ve ticaretinin yapılması, koparılması yasak olan kum zambakları Samsun Alaçam ilçesi Geyikkoşan sahilinde iddiaya göre belediye ekipleri tarafından yok edilmiş. Yüzlerce kum zambağı belediyenin kum temizleme aracıyla kopartılmış. Ve derler ki hani zarar, biyolojik çeşitliliği tahrip etmek suçundan 77.747 TL idari para cezası kesiliyormuş. Vay be diyorsun. Gel gör ki belediye çiçeğim mahvetmiş. Bu ne bakayım? Tey tey tey tey. Geçelim kurban olduğum, geçelim. Var mı başka? Peki, peki, peki. O zaman şöyle bir şey yapalım. Bugünlük bu kadar, yazıyor yazıyor haberleri yeterliymiş. Var mı oğlum çiçeğim? Tıkla bir 5 yap bakayım bir. Var da kötü haberler var. Bunları geçelim yavrum. Evet. Bulursak birazdan böyle bir helal olsun. Vay be baba. İnsanlık ölmemiş dediğimiz bir haberle çiçeğim birazdan final. Birazdan artık veda.

0: Bakmayın öyle keyifli bir adam olduğuna. Bazen biz bu çağın fiyakalı kaybedenleriyiz der. Bazen sigarayı hangi derde yakacağımı şaşırıyorum der. Bazen deriye vurur. Seviyorum sizi gençlik diye bağırır radyonuzdan. Arif Güven. Hafta içi her gün radyonda. Sakın kaçırma.
1: Hafta içi her gün
2: Arif Güven Showtime.
3: Evet, gençlik. Malumunuz artık bugün de yüzdük. Tabii ki de kuyruğuna geldik dediğimiz saate geldik. Ne diyelim, öncelikle bugün de dinlemek için bu radyo programını tercih eden bütün dostlarımıza tabii ki de canı gönülden çok çok teşekkür ediyoruz. Amacımızı biliyorsunuz, gelip burada bir parça da olsa yüzümüzde böyle tatlı bir tebessüm oluşturtmaya çalışıyoruz. Ama bunu yapmaya çalışırken olduysa bir hatamız, insanız, istemeyerek olmuştur. Tüm samimiyetimle söylüyorum, gerçekten de affola. Final biliyorsunuz, helal olsun. Vay be baba, insanlık ölmemiş dediğimiz bir haberle olsun istiyoruz. Hatta benim programın hani sloganlarından birisi, malum sıkı takipçiler mutlaka biliyorlardır, diyoruz ya. Ey dünya, bir gün seni saçlarından sürükleyip hüngür hüngür ağlatacağım. İşte o vakte kadar sen ağlatabildiğin kadar ağlat diyerek girdik stüdyodan içeriye. Olmaz mı? Tabii ki de bir dünya dert, keder, tasa, stres, ne var ne yok hepsini bıraktık kapıda. Diyorum ya, biz bunu adını bile bilmediğimiz, yüzünü dahi görmediğimiz canım kardeşim sizler için yapıyoruz. Sizin işiniz çok daha kolay. Sadece şu, kendiniz için ayırdığınız zaman dilimine mümkün olduğu kadar dert, tasa, stres, hiçbir şey sokmayın. Ki yok be oğlum Arif Güven, bu imkansız demeyin. Çünkü imkansız olan tek bir şey var. O da bir insanın herhangi bir şeyi çok ama çok isteyip de yapamaması diyoruz ya. Al işte bak, buna bir örnek. Helal olsun diye bir haber var bugün. Nedir hikaye? Helal olsun Gazi Selami. Buyurun tanışalım kardeşimizle. Bak ne kadar çok istemiş. 20 yaşında gencecik bir delikanlıyken PKK terör örgütüne karşı savaşan Selami Pazar. 1993'te Şırnak Silopi Güdümlü Karakolu'nda saldırı sırasında maalesef iki gözünü kaybedip gazi olmuş. İki çocuğunu tek başına büyüten ilkokul mezunu Gazi Selami Pazar'ın hayatı kızının derslerine yardım etmesiyle bir anda değişmiş. Çünkü okuma aşkını kaybetmeyen Selami kardeşimiz 5 yılda ortaokul, lise ve üniversiteyi bitirip diplomasını almış. Anadolu Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi programından mezun olduğunu öğrenince ağladığını söyleyen Pazar, okumak insanın hayatında en güzel şeylerden biri. Çocukluk hayalimdi. 20 yaşında gözlerimi kaybettim. Vatan için her şey feda. Çok şeyden geri kaldım ama önemli değil. Şu dünyayı görmesem bile bu diplomayı almak benim için en güzel duygu. Hayatımda yaşadığım en büyük gurur verici ve heyecan verici olay demiş ya. Velhasıl bak işte, hani bir insan bir şeyi çok ama çok isteyip siz yapamaması dediğimiz gibi imkansız. Bunu istiyormuş canım kardeşim ve başarmış. E tabii ki de doğal olarak biz de hem de ağız dolusu helal olsun diyoruz ya. Helal olsun. Gençlik, kurban olduklarım, çok da uzatmayalım, zamanımız doldu. Bugünlük bizden bu kadardı. Memnun kaldıysanız, keyif aldıysanız yarın yeniden buluşmak üzere. O saate kadar her şey hiç olmadığı kadar keyfinizce ve gönlünüzce olsun inşallah. Haydi hoşça kalın. Hadi kendinize iyi bakın.
4: Halen çok iyi bugünlerde. Suratında yapmacık bir gülüş. Üzerinde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Balyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzündeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan. Gülüyorum.
5: Bayanlar baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.

gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Kuzey

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi. Radyo Merhaba, reklamlar.
4: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Leontes Ice Cafe, Fulsbüttler Straße 116, Barmbek. Leontes Eiscafé, Fulsbüttler Straße 116, Barmbek.
6: Kuzey Almanya.

0: Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Kuzey Almanya

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

Radyo Merhaba'nın sevgili dinleyicileri, hoş geldiniz. Kalplerimizin aynı frekansta buluştuğu, duyguların notalara dönüştüğü gönül frekansında yine bir aradayız efendim. Ben Şükran, mikrofonun başındayım ve bu güzel günde sizinle buluşmanın tarif edilmez mutluluğu içindeyim. Evet efendim, bugün de size hem gülümsetecek hem de ruhunuzu dinlendirecek şarkılar, bir de hayata dair tatlış tatlış haberlerimiz var. Gelin önümüzdeki 2 saat boyunca dünyayı bir kenara bırakıp sadece müziğin tadını çıkaralım. Radyonuzun sesini hafifçe açın, gönül frekansınız şimdi başlıyor.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

Sevgili dinleyenlerim, yaz gecelerinde o tanıdık vız sesiyle uykusu kaçanlardan mısınız? Hani hepimiz aramızda konuşurken canım benim, kanım tatlı, o yüzden sinekler hep beni buluyor. Ya da sıfır grubu olduğum için beni ısırıyorlar deriz ya. Ay, meğer bu tatlı kan efsanesi bilimsel olarak tamamen çürümüş. Efendim, bilim insanlarına göre asıl mesele kan grubumuz değil, verdiğimiz nefes, vücut ısımız ve nemimizmiş. Hatta akşam yediğimiz ağır yemekler bile onları birer mıknatıs gibi üzerimize çekiyormuş. Yani her şey tamamen vücut kimyamızla alakalı. Uykunuz bölünmesin istiyorsanız akşamları hafif beslenmeyi ve bol giysileri tercih edin derim. Şehrin en iyisinde Deniz Seki'yi dinliyoruz.

yayınımızın ilk saati içinde devam ediyoruz. Evet efendim, aramızda bir dilim ekmekle doyanlar olduğu gibi benim gibi balık etli olmanın hakkını verip can boğazdan gelir diyenler de var mı acaba? Biliyorsunuz Çağla Şikel'in o meşhur kahvaltı tabakları yine gündem. Geçen sefer sadece kuru yemiş yediği için sanki kurbağa bacağı yemişim gibi tepki aldım demişti. Son tabağında da avokadolar, bademler, pek bir sağlıklı seçimler havalarda uçuşuyor. Vallahi o tabakla benim ancak dişimin kovuğu dolar ama Çağla'nın bu fit azmine de şapka çıkarmak lazım değil mi? Gelin biz şimdi bedeni değil ruhumuzu doyuran kalorisiz bir müzik ziyafetine geçelim. Gönül frekansında keyfimiz bol olsun. Bizden ayrılmayın.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Sevgili dinleyenlerim, yazın enerjisi her yeri sardı ama peki ya zihnimiz? Kıştan kalan o yorgun düşüncelerden kurtulmanın, zihinsel bir temizlik yapmanın tam zamanı. Gelin bugün dijital dünya ile aramıza biraz mesafe koyalım. Telefonunuzdaki o hiç kullanmadığınız uygulamaları silin. Gereksiz bildirimleri kapatın ve ekransız zamanınızı çoğaltın. Zihniniz hafifledikçe yazın tadı bir başka çıkacak. Tabii bir de gönül frekansında ruhunuza iyi gelecek o güzel şarkılardan bir diğeriyle gününüzü taçlandırın.

Beyler, kısa bir süre izninizi rica edeceğim. Hanımlarla biz bize şöyle küçük bir güzellik meclisi kuralım. Yaşımız 40'lara doğru ilerledikçe cildimizde o tatlı olgunluğunu ilan ediyor. Kolajen üretimi yavaşlıyor, nem tutmak zorlaşıyor ama hiç moral bozmuyoruz. Çünkü ışıl ışıl parlamanın formülü çok net. Uzmanlar diyor ki yaz kış güneş kremimizi sürmeden

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Da en sevdiğiniz melodilerle duyguların dili olan gönül frekansı tüm sıcaklığıyla devam ediyor. Şimdi müzik dünyasından beklediğimiz o muazzam sesin müjdesini paylaşma vakti. Müzik dünyasının o buğulu ve güçlü sesi Funda Arar sonunda beklediğimiz müjdeyi verdi. Uzun süredir titizlikle hazırladığı yepyeni albümü tüm şehir duydu artık bizlerle. Fabio Taşer prodüktörlüğünde hazırlanan bu 10 şarkılık dev albümde Gökhan Şahin'den Murat Güneş'e kadar pek çok değerli ismin imzası var. Gelin gönül frekansında bu yeni heyecana biz de ortak olalım ve Funda Arar'ın o eşsiz yorumuna kendimizi bırakalım.

sevilen Türkçe pop tınılarının buluştuğu gönül frekansı tüm hızıyla devam ediyor. Sevgili dinleyenlerim, hani bazı şarkılar vardır, ilk notada sizi o çok sevdiğimiz yıllara götürür ama bugünün enerjisini de ruhunda taşır ya, işte tam öyle bir haberim var size. Son dönemde listelerin zirvesini kimseye bırakmayan Manifest grubu şimdi kendi rekorunu kırmaya niyetli. Yeni teklileri Toz Pembe bizi o meşhur 2000'lerin kıpır kıpır renkli pop ruhuna geri götürüyor. Bu enerji dolu şarkıya ilerleyen programlarımızda bol bol yer vereceğiz. Ama şimdi gelin grubun o asıl büyük ses getiren ve içinde süperstar Ajda Pekkan'ın o asil ruhunu barındıran en iyi

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Efendim gün içinde daha zinde hissetmek, sağlığımızı korumak, hatta kilomuzu dengede tutmak bile aslında o huzurlu ve ışıksız uykuya bağlı. Uzmanlar üzerine basa basa söylüyor. Geceyi gerçekten gece gibi yaşamak şart. Televizyon karşısında uyuyakalmak ya da telefonun o minik ışığına maruz kalmak maalesef hormonlarımızı bozup kilo almamıza neden olabiliyormuş. Bazen zihnimiz o kadar kalabalık oluyor ki o sessiz karanlıkta uykuya dalmak bir dert haline geliyor. Eğer siz de geceleri o aşırı düşünme halinden kurtulamıyorsanız size küçük bir tavsiyem var. Şöyle hafif kısık sesle frekans müziklerine kulak verebilirsiniz. Bu özel melodiler meditasyon etkisi yaratarak ruh halinizi iyileştirmeye ve kendinizi tazelemenize yardımcı oluyor diyoruz. Ve Şükran'la Gönül Frekansı'na Ayşegül Aldinç'te devam ediyoruz.

Işık Ran sizlerleyim ve gönül frekansında şimdi yine dikkat çekici bir konuyu paylaşmak istiyorum. Efendim hepimiz aynaya baktığımızda o taze, genç enerjiyi korumak istiyoruz ama meğer işin sırrı o pahalı kremlerde değil, mutfaktaki tabağımızdaymış. Nörobilimci Doktor David Cox diyor ki, ultra işlenmiş gıdalar bizi içeriden yaşlandırıyor. Çare ise oldukça basit. Yeşil yapraklı sebzeler, haftada 3 gün balık ve magnezyumla çinko desteği. Özellikle bu mineraller orta yaşlarda kapımızı çalan insülin direnciyle savaşta en büyük kalkanımız. Bir de şu meşhur akşam yemeği meselesi var. Vücudumuz güneş ışığına göre evrimleşmiş. Bu yüzden en doyurucu öğünü günün erken saatlerinde yiyip akşama hafif geçirmek DNA düzeyinde yaşlanmayı yavaşlatıyor. Bedenimize bu iyiliği yaparken gönül frekansı en iyi şarkılarla devam ediyor. Radyo

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

efendim 90'lı yıllardan bugüne o kendine has duruşu ve buğulu sesiyle kalplerimizde çok özel bir yeri olan sevgili bendeniz yepyeni teklisi Matmazel'le geri döndü. Sözü ve müziği yine kendi imzasını taşıyan bu çalışma tam da o özlediğimiz bendeniz şıklığını orta tempolu çok keyifli bir melodiyle buluşturuyor. Ama bu projenin bir de teknolojik sürprizi var. Matmazel'in klibi tamamen yapay zeka teknolojisiyle hazırlanmış bir görsel şölen sunuyor. Teknolojinin sanatla bu kadar sıcak bir şekilde buluşması gerçekten heyecan verici. Gelin şehrin en iyisinde bendenizin bu güzel şarkısına şükranla gönül frekansında

Efendim 1997 yılında yolcu diyerek hayatımıza giren sevgili Ali Güven yepyeni şarkısı Neredesin'le geri döndü. Şarkı tam yaz ruhuna uygun, romantik ve kıpır kıpır. Ancak dikkat çeken bir detay var. Tıpkı az önce bahsettiğimiz Bendeniz gibi Ali Güven de klibini tamamen yapay zekaya teslim etmiş. Müzik dünyasında yeni bir trend mi doğuyor dersiniz? Artan set maliyetlerinden kaçmak mı yoksa o çok sevdiğimiz 90'lı yılların yıldızlarını hep 20'li yaşlarında görmek arzusu mu niyetleri, orası tartışılır. Klipteki manzaralar ne kadar sanal olsa da Ali Güven'in o samimi ve özenen sesi her zamanki gibi çok gerçek. Gelin bu yeni dijital dönemin romantik yolculuğuna hep birlikte kulak verelim. Şükran'la Gönül Frekansı'nda Ali Güven Neredesin'de yayında.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Eğer istiyorsa kalp sonunu kendi seçer.

çabuk geçiyor değil mi? Yine göz açıp kapayıncaya kadar 2 saatin sonuna geldik bile. Efendim Radyo Merhaba'da bendeniz Şükran'la olan yayınımızın bugün de sonuna geldik. Bana bugün de eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyor. Aklınızdan, kalbinizden geçen tüm dileklerin gerçek olmasını gönülden dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyorum. Bir sonraki Şükran'la Gönül Frekansı programında kavuşuncaya dek. Kendinize iyi bakın, radyomuzda ve sağlıcakla kalın efendim. Hoşça kalın.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi. Radyo Merhaba, reklamlar.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Leontes Ice Cafe, Fulsbüttler Straße 116, Barmbek. Leontes Ice Cafe, Fulsbüttler Straße 116, Barmbek.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
7: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Radyo Merhaba, reklamlar.

0: hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye?
1: Ben seni bir an...
0: Ben seni bir an...
2: Radyo Merhaba, reklamlar.
3: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
4: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak... Sanırım saçsızlık benim de kaderim.
5: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
8: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor.

0: alacağım. Radyo merhaba. Reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 106, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 106, Barnbeck.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'ta.
6: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
0: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
6: Leontes Ice Cafe, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: yokum.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Leontes Ice Café, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek.
6: Rose Gül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'nın

0: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
1: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın.

0: Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
2: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, 116, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, 116, Barnbeck.

ki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin nemleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

0: hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun.
1: Niye beni aramıyorsun?
0: Niye?

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek.
3: Kuzey Alman

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northone. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, martanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza

0: kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitiş Prahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566, alfahaircenter.de.
4: Leontes Ice Café, Fulsbütteler Straße 116, Barnbeck. Leontes Ice Café, Fulsbütteler Straße 116, Barnbeck.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı,

0: site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43. Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbek'te.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

sevmenin ne olduğunu bilir misin sen? Sensiz burada yanıyorum, ölüyorum, bitiyorum. Sensiz olmak bana en büyük ceza. Gel artık, gel, gel, gel. Seni çok seviyorum.

nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık, İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum,

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
6: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

olacaktık. Kabul et suçunu, senin de var hataların, çalmıştık.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Citysprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Citysprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak.

0: Yamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
1: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.

Rüzgar saçılmış odaya her yere, sevdiğim okul.

karşıki sokakta seni öptüğümü ilk defa hayatta, kollarımda benim

yalnız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hep

yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle, o kapıyı

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbek'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
6: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbeck.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.